Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevmek.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye geliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun. Gözümde.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geçti.

bir bir geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi, önemi yok ki bir şeyin.

Herkese iyi geceler. İbrahim Elden Aşkın Sesinde bir pazar gecesi klasiği. Yıllardır çalıştığım tüm radyolarda kontrat imzalarken pazar gecesini özellikle ekliyorum. Kabul eden radyolar hayatımızın en kıymetli yerinde oluyor. Viyana FM, Kıbrıs Türk, Joy, Yunanistan Joy FM, Türkiye'de ve Avrupa'da tam 10 ülkede ortak yayındayız. Sözleşmede pazar gecesi İbrahim Elden'le Aşkın Sesi maddelerde var. Çünkü benimle özleşmiş bir aşkın sesi. Gençliğimden beri hakikaten kaç yıldır bu radyo yayını yapıyorum. Pazar geceleri hep yayındayız. Hafta içi her sabah biliyorsunuz ki gündüz pozitif enerjide böyle kıpır kıpır heyecanlı bir radyo yayınımız oluyor ama aşkın sesi çok daha başka. Biraz tutku var burada. Biraz heyecan var. Aslında dünyanın en güzel duygusu var. Pindrinks sunuyor abi. Pozitif bir içecek sunuyor. Pindrinks enerji veren bir içecek. Sıfır şeker, sıfır kalori. Pindrinks'le bu gece bitmez. Bugün çok badem, keçi boynuzu pekmezi, ceviz. Yedim gömdüm hepsini vallahi. Hoş geldiniz gençler. Nasılsınız? Güzeller, güzeli dinleyicilerim. Yakışıklı dinleyicilerimiz. Şimdi bugün sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23'te konuğumuz var Gülay. Çok sevilen bir isim. Ben çok severim eserlerini. Gülay'ın eserlerini dinletirken sanatçımızın sohbetine 23'e kadar tabii eşlik edecek olan dinleyicilerimize de bir kez daha selamlar. Bugün çok kıymetli sanatçılarımız dinliyor ve ben de mutlu oluyorum. Gülşah Bozkurt da onlardan biri. Gülşah da pazartesi pozitif enerjiyi açacağız Gülşah'la. O kadar tatlı bir enerjisi var anlatamam. Ya ben var ya çok şanslıyım yemin ediyorum. O yüzden sanatçılarıma, iş dünyasına, tüm dinleyicilerime bir kez daha günaydın. İyi geceler. Onların enerjisi çok güzel. Gündüz dinleyiciler var. Kanada gündüzde şu anda. 7-8 saat var Kanada ile aramızda. Onlar da akşam yemeklerini yemişler. 100.7 Toronto'da yayındayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tuğçe benim çok sevdiğim basın danışmanı arkadaşım, iyi bir menajer, iyi bir iletişim danışmanı. Sevgili Tuğçe'me de kocaman bir iyi geceler diliyorum. Tuğçe ne yapıyorsun? Bodrum'dan geldin. Ne yaptın? Geçen seneden beri konuşamadık. Arzu'ylasın. Arzu da güzeller güzeli benim kıymetli arkadaşım. İkisini de çok seviyorum. Bugün Eda, ben, sevgili Arzu ve Tuğçe görüntülü konuştuk. Çok da güzel özlemişiz birbirimizi. Eda'nın doğum günü 29'unda. Kutlayacağız. Eda benim için Viyana'dan geliyor bu doğum günü için. İbo bak diyor. Kocamı bile bıraktım 2 gün önceden. Hadi İbrahim Elden klasik bir doğum günü yapacağız. Söz verdim çünkü. O da unutmamış. Ben unutur diye gerçekten çok mutlu oldum. Ama unutmamış. Doğum günü kutlayacağız. Biraz masraf yapacağız, ne yapalım. Bir ihtiyaç kredisi çekeceğiz artık Eda için. Anca öderim 9 taksit. Ne yapayım? Kazancımı onlara vereceğim. Nihan Altuncu dinliyor mu sanatçımız? Ona da selam. Ne güzel bugün böyle yeni isimler, yeni projeler. Hepsi birbirinden güzel. Bırakamam kendi elimi. Ne kadar güzel şarkı. Birazdan da paylaşabiliriz. Bugün sevgili Nihan Altuncu'ya ona da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Kıymetli solistimize de buradan sevgiler, selamlar. Dinliyorsanız bir el sallayın. Nihan Hanım, burada mıyız? İyi geceler. Gülşah Bozkurt, dinliyorsan bir el salla. Tuğçe ve Arzu, onlar da bir WhatsApp'a bir el sallayın. Şöyle bir dinleteyim.

Avukat Buse de dinliyor. Tülay ile beraber iyi geceler İbo'cum. Nasılsın? İyiyim sen? Çok teşekkürler. Sevgili Zelbiye dinliyor mu bizim? Sevgili Zelbiye Official burada mı? Zelbiye Official'ın da çok güzel bir projesi. Benim de çok sevdiğim, beğenerek kendisini de hatta onu da söyledim. Arkadaşlar biliyorsunuz benim yıllardır radyoda yayınımda bugüne kadar Hadise'den Yıldız Silve'ye, Simge'den Serdar Ortaç'a, hepsi herkesi konuk aldım. Buray'dan Emre Aydın'a, Ferhat Göçer'den Yalın'a herkesi konuk aldık burada. Çok önemli isimleri ağırladım. Ama ben yeni isimleri daha böyle ağırlamayı daha çok seviyorum. Onlara destek olmayı çok seviyorum. Sevgili Zelbiye Official burada mı? Yeni şarkın hayırlı uğurlu olsun. Bir selam vermek istedik. Bu gecenin en güzel şarkılarını sizlere de armağan edelim. Haydi bakalım, hazır mıyız? Tuğçe ve Arzu. Gülay hayranları 23'te sanatçımız konuk. Gülşah, ne güzel sahnede Gülay eserlerini okuyorsun sen ya. Gülşah Bozkurt. Ne tatlısın, yemin ediyorum. Hayat enerjine bayılıyorum güzelim ya. Sayende şansım. Bostancı Gösteri Merkezi İsmihan kıymetli sahibi. Benim yakın arkadaşım. Bostancı Gösteri Merkezi'nde dedim ki bir gösterim olsun artık ya. İbo. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren sanatçılarımı bir ağırlamak istiyorum radyoda. Sayende. Sevgili Batuhan ve İsmihan için, İsmihan Hanım ve Batuhan Bey için şarkılar, buyurun. Bostancı Gösteri Merkezi'nin yetkilileri de dinliyor. İyi geceler diliyorum.

Sevgili Zelbiye ve Tek Dileğim, ne güzel şarkı. Birazdan burada olacak. Tabii biz bugün yeni isimler, eski isimler hepsini paylaşacağız. Trabzon'da bizi dinleyenler de var. Hemen şöyle mesajı bir açalım. Günay Restorant ailesi. Ah ne güzel, bugün dostlarım beni dinliyorlar ya. Sinan abim, kıymetli abim, Vahit abime, Bayram abime çok selam. Günay Restorant, sahne İstanbul, peyzaj, Kalamış peyzaj, Nanna ve Ataköy Marina'da, Bay Balık ve yine bu güzel şarkı Nossa Costa gibi Bodrum'da, Çeşme'de. Buradan çok güzel dostlarıma, kıymetli dostlarıma da selam abilerimiz. Sinan abi özledim seni vallahi ya. Vallahi özledim ya. Acaba şu anda Ezgi Trabzon'dan bizi kim dinliyor Ezgi? Selamlar İbrahim Bey. Ne kadar güzel bir enerjiniz var diyor. Çok teşekkürler Güler Hanım, hoş geldiniz. Acaba Güler şu an bizi nöbette mi dinliyor? Hadi bugün güzel bir şarkı seç. Ezgi sen de seç. Ezgi'yi çok kızdırdım bugün. Figen'cim hoş geldin. İbo'nun melekleri burada. Prens'in melekleri. Ya Avrupa'da prens diyorlar bana. Yapacak bir şey yok. Ama o prensin de bir bedeli var ya. Bir sürü para ödüyorum ya masada. Ben prens olmak istemiyorum artık. Çok pahalı bir hizmet bu prenslik. Yemin ediyorum çok pahalı. Hiç bana göre değil. Evet sevgili Nurcem annem dinliyor mu? Nurcem Gökçe. Ellerinden öpüyorum. Sevgili Özcan İnce burada mı? Trabzon burada mı ya? Özdemi bakalım. Özcan İnce Trabzon'dan bizi dinliyorlar. Ne kadar güzel. Kim dinliyor? Tekin Gökçe. Tekin Baba bizim kralımız. Tekin Baba Kore'ye gideceğim. Beni havalimanına bırakır mısın? İbo diyor 100 kere çağır 100 kere gelirim. Acaba Tekin Baba beni çok mu sevdi? Nurcem Gökçe, sevgili Tekin Gökçe, o Gökçe ailesine selam. Sevgili Nesrin İnce, Nesrin Hanım saygılar, Özcan İnce ve Trabzon. Çok seviyorum Trabzon'u ya. Valla ben doğuluyum ama Trabzon aşığı birisiyim. Buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Nurcem anne, Nurcem Gökçe, Tekin Gökçe, Gökçe ailesini, sevgili Nesrin İnce, İnce ailesine, Özcan İnce ve Nesrin İnce bir alkış. Trabzon, ha buraya mısın? Abi Trabzon'un tereyağı çok meşhur ya. Trabzon'dan bana hep tereyağı gelirdi. Ne oldu? Erdi bana hep tereyağı yollardı. Ben Trabzon deyince aklıma hep bir de şey geliyor. Neydi Trabzon'un bir şey daha meşhurdu. Bu yalancı baharda. Arzu hoş geldin. Arzu da bizim kıymetlimiz ya. Arzu ve Tuğçe burada mı? Hadi gel bir kibrit çak şu kalbim. Sevgili Arzu, Arzu, Tuğçe ve Görkem bizi dinliyor. Ve kıymetli annemize de sevgilerimizi iletelim. Kıymetli annemiz seni dinliyor şu anda. Dinliyoruz. Ne kadar güzel ya. Arzu, Tuğçe ve Görkem... Görkem ve annemizle beraber sizi dinliyoruz demiş. Nurgül de mi dinliyor ya? Arzu bu Nurgül var ya. Yemin ediyorum eski Nurgül değil ya. Vallahi parayı buldu bu Eda ile ikisi. Ne bana selam veriyorlar ne bir şey. Bunların eski hallerini bilirim ya. Ama şu an Ordu'dayız demiş. Yarın Trabzon'a gideceğiz. Bak Nurcem annem hemen düzeltti. Trabzon'dan selamlar. Buradayız. Gökçe ve İnce ailesine selam demiş. Çok teşekkürler. Nurcem teyzeciğim neredesin sen? Kurban oldum. Trabzon'da mısın, Ordu'da mısınız? Şimdi ah ah ah ah yemin ediyorum var ya bir parfüm kokuyor şu an. Ya evden yayın yapıyorum bu gece arkadaşlar, biliyorsunuz benim sistemim. Abi evden yayın yapmayı bayılıyorum ya. Şortumu giydim. Ondan sonra cime keyfim yerinde elma suyumu aldım. Elma suyu çok severim yayında elma suyu içmeyi. Elma suyumu içtim. Çikolatam yanımda böyle. En sevdiğim bademli çikolatam. Arzu, Tuğçe, Görkem ve kıymetli annemiz burada mı? Yakalamak. Hadi bakalım burada mıyız? Ya bizim Eda'nın doğum günü şimdi.
Edoş'uma güzel bir doğum günü kutlayalım ya. Aa, ben öyle değilim demiş. Kız Eda, sen bir tanesin. Lan Nurgül değişti. Sen zaten her zaman parayı bulmuştun Eda'cığım ya. İbo'cum selam, ben geldim. Kübra Düsseldorf'tan hoş geldin Kübra'cığım. Artık senin aşkından vazgeçiyorum. Heh, Allah'ıma şükürler olsun. İyi ya, beni bırakmış. Kız bana sarıyordu, diyordu hadi gel evlenelim, sana 200 bin euro para vereyim. Kızım dedim, ben 200 bin euroya gider miyim ya? 200 bin euro nedir? 11 milyon para yapıyor. 200 bin euro verecekmiş benimle evlenmek için. Şaka mısın sen? 200 bin euroya ben imza atmam. Nurcem anneye, sevgili Tekin Gökçe'ye ve sevgili kıymetli Özcan Bey ve Nesrin Hanım için çok güzel bir selfie yollamışlar. O güzel aileye de iyi geceler diliyorum. Aşkın Sesi İbrahim Elden'le. Bugün 23'te Gülay konuğumuz, çok önemli bir isim. Türkiye'de yaptığı işler. Pindrinks'ler. Yanımda, elma suyu yanımda valla. Bir Pindrinks içiyorum, bir elma suyu içiyorum. Southside Piercing Nuray ablam geldi. Hoş geldin güzelim. Guten Abend İbo'cum demiş. Guten Abend canım. Nuray valla hala 20'sinde, hala maşallahı var, güzelliğini koruyor. Serap geldi, sevgili Figen'in arkadaşı. Kızlar bir selfie atsanıza, bir bakayım ya bugün nasılsınız? Selamlar, nasılsın İbrahim'cim? Serap iyiyim, sen nasılsın? Hadi bir selfie atın. Nurcem anne atmış. Tekin baba çok yakışıklısın be. Özcan abim de öyle. Nesrin ablam da. Allah bir tanesiniz. Ordu'ya ve Trabzon'a iyi geceler diliyorum. İbo nasılsın? Benim yeni şarkımı da tanıtır mısın demiş. Banucum yarın.

Şimdi mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu gece artık bol bol şarkı dinletelim. Mesaj okuyalım. Süpersiniz. Dinliyorum, teşekkürler demiş. Ya ne kadar kıymetlisiniz. Vallahi Nihan Hanım çok teşekkürler. Sevgili az önce dedim ya, çok kıymetli bir sanatçımız. Bu gece vallahi sanatçılarımın gecesi olsun yani. Bak Gülşah Bozkurt dinliyor. Kıymetli solistim, yarın sabah konuğum hatta. Sırf program için İstanbul'a geldi. Büyük alkışlar. Zaten İstanbul'un göz bebeği. Valla bir, çünkü sürekli konserlerde. Sevgili Nihan Altuncu için güzel bir şarkı yollayalım. Ya şarkısını da paylaşalım, söz vermiştim.

0: Evet, Nihan Altuncu'nun yeni şarkısını dinletelim hatta. Çok da kıymetli bir isim benim için. Bırakamam kendi elimi. Hemen şöyle bir şarkılarımızı bu arada dinletelim ki arada konuk da alacağım çünkü bu isimleri. Nihan Altuncu, Bırakamam kendi elimi. Hemen arkadaşlarımız hazırlasınlar. Nihan Altuncu, Bırakamam kendi elimi. Hazır mı gençler? Teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Kendi işimi kendim görüyorum ben bu radyoda. Anlamadım ya. Bir sürü maaş alıyorsunuz. Ali abi, bunların hepsine yol ver ya. Nihan Altuncu, Bırakamam kendi elimi. Yeni şarkısı, klip çok güzel bu arada Nihan. En yakın zamanda da programa davet edelim lütfen. Radyomuz Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayında.
1: Yollarında çıkmadım, yollarda yine sana varmadım.
0: Oo, selfiler geldi. Ne güzelsiniz ya.

Ya bu arada benim fotoğraflarımı kullanan yapay zekayla el ele tutuşmuş, sarılmış bir sürü kişinin fotoğrafı varmış. Bana ekrana isim atıyorlar. Allah'ım ya Rabbim, o kadar ünlü var, star var. Beni mi buldunuz ya? Ha, tamam biz de radyoda starız ama o kadar çok değil yani. Bir sürü bana baksana, ama bunlar kim? Ben tanımıyorum. Vallahi enteresan ya. Serap çok güzel görünüyorsun. Burun ve kaş yapısı, dudak biraz gergin aslında. Serap ne oldu sana kızım? Bu kar, kış, tipi, fırtına, mont giymişsin. Bu ne oldu bu Almanya'da? Ben geldim, fırtına çıkmış. Bak Almanya'daydım birkaç gün önce. Günlük güneşlikti, ben size çok güzel bir Almanya bıraktım. Siz ne yaptınız? Mont, kazak, bere bu. Ya Serap bir tane daha at, bu olmaz aşkın sesini. Biraz daha böyle enerjisi güzel bir fotoğraf at. Hemen böyle bir Ecem muhteşem bir fotoğraf atmış. Ecem neredesin? Burası neresi ya? Şans yolundayım. Seni burada dinliyorum. Vay vay. Ecem ve şans yolu. Ya psikolog Ecem. Bak psikologumuz var radyoda. Süpersin. Doktor Sefa geldi. Kalp doktoru. Burun, çene ve dudak yapısı. Hafif tonda bir makyaj. Gözler güzel. O da şey giyinmiş. Aa, Almanya soğuk o zaman. Evet, Sefa da, kalp doktorumuz da bugün biraz şey giyinmiş. Kapalı giyinmiş. Ya kapalı derken mont falan hani. Nihal yengem hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun prenses? Nihal yengemi de gördüm vallahi. Gittim Almanya'ya. İbocuğum ben 33 yaşına girdim bugün. Seni çok seviyorum demiş. Teşekkürler.

Hadi herkes bir selfie yollasın. Arzu, Tuğçe. Sizlerden de alalım. Nurgül'den de alalım. Viyana güzeli. Baden güzeli Eda'dan da alalım. Eda'nın 29'unda doğum günü var. 25 yaşına girecek benim güzel arkadaşım. Hadi bakalım. Güler, hastanede mi dinliyorsun? Bak Ezgi, görüyorsun değil mi kız yaz? Ne zor şartlar altında dinliyor. Benim çocukluk arkadaşım. Sevgili Ezgi ve Güler, onlara da bir alkış. Ayşegül benim kuzenim. Ona da kuzen, ne güzel parfümün vardı bugün ya. Kuzen sen yıktın.

Bircan Anka Piramim Event, nasılsın güzelim, hoş geldin. Guten Morgen, iyi yayınlar canım demiş. İyi yayınlar, teşekkürler Bircan. Hoş geldin Bircan. Bu ne soğukmuş Almanya. Arzu, bir selfie alalım Tuğçe ile beraber hemen. Biz de buradayız, dinliyoruz. Nurgül de dinliyor demiş. Evet, az önce yazdı bana. Fatma geldi Almanya'dan. Evet İbo, çok soğuk diyor. Selam. Selamlar İbo demiş. Teşekkürler. Prensin Melekleri grubu bu. İzmir güzelleri geldi. İzmir güzelleri. Sinem, bu ne güzellik. İbo'cum hadi biraz şıkır şıkır, biz de şu anda düğünden geldik demiş. İlk kombinimi sana atıyoruz. Ay, çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkürler Sinem, Tuğba, Ceren, Esma, ne güzel grup. Ben İzmir kızlarını seviyorum, İzmir güzellerini ya. Benim canlarım onlar vallahi. Çok teşekkürler. Evet, hastanedeyim. Kıymetini bil diyor. Bak, seni dinliyorum demiş. Güler, çok teşekkürler ya. Hadi senin şarkını çalayım ya. Madem şimdi o da çocuk acilde dinliyor. Allah acil şifalar versin. Böyle hastane ortamlarında bile radyo dinleyen sevgili beyaz meleklerimize teşekkürlerimize. Gerçi onların kombini beyaz değil değil mi? Eskiden de beyaz önlükleri vardı. Kalp doktorumuz dinliyor. Hemşiremiz dinliyor. Psikologumuz var, avukatımız var. Hakim var aramızda dinleyen. Ah ne güzel vallahi. Sayın Başsavcım dinliyor. Onların isimlerini veremiyorum. Yazıyorlar benim telefonumun WhatsApp'ını. Seni dinliyoruz diye şu anda. Ezgi dinliyor. Ayşegül, Nurcan annemiz, kıymetli Tekin Baba ve sevgili Nesrin Hanım. Çok teşekkürler Özcan Bey'e de bir selam yollayalım. Saat 23'te konuğumuz Gülay olacak. Gülay biliyorsunuz ki çok önemli bir sanatçımız. Kendisine de sevgilerimizi iletelim.

Ne güzel selfiler geliyor ya. İbocuğum yağmurda ıslandım, saçlarım ıslak ıslak. Umarım beğenirsin demiş. Yani sıkıntı yok. Benim beğenmem önemli değil. Ben selfie... Allah'ım ya Rabbim ya. Acaba ıslak ıslak şarkısını mı istesin? Her zaman son bir gülüşü var. Arkasına bakmadan çıkıp giden birisi var. Eminim bu gidişi yarın o dön. Evet sevgili Ezgi çok güzel bir anket yapmış şu anda. Kendinden çok emin. Ha bu Almanca yazıyor ya. Her zaman son bir gülüşü var. Ha okey şey. Ezgi diyor ki arkadaşlar size bir parfüm markası söylüyor. Kadınlar bilir mi bilmiyorum, aranızda bu kokuyu kullanan, bakaratı kullanan var mı? Bakaratın nasıl okunuyor kızım bu? Rodge mi? Bakarat bu kokuyu diyor. Kadına mı yakışır, erkeğe mi? Anket yapabilir misiniz demiş. Evet, erkek diyenlerin oranı şu anda bayağı bir yüksek. Bakarat kokusu erkeğe mi yakışır, kadına mı? Ezgi diyor ki bunu sor. Kızım benim parfümümle dalga geçme, ikide bir kadın kokusu falan diyorsun. Sağda solda duyuyorum. Kuzen vallahi kızdırıyorsun beni. 44 bin lira para verdim kokuya. Sevgili Serap, halay grubuna selamlar. Halay çalışmasından dönüyoruz demiş. Vallahi sizin bu halay grubuna bayılıyorum Serap ya. Bak ne güzel, doktor var, figen var, yeminli tercüman. Ben de halay başı olmak istiyorum vallahi. Beni de halay başı yapın. Vay Tuğçe ve sevgili Arzu'nun muhteşem güzelliği. Kızlar siz ne kadar güzelsiniz bu gece bakalım. İbo. Cesaretin var mı aşka? Hadi bu gece bu şarkıyla şey yapalım mı ya? Kimlerin cesareti var güzel aşka ve tutkuya? Cesareti olanları görebilir miyim? Gülay, cesaretin var mı? Bir şey söyleyeceğim, bu şarkının cesareti, aşkta cesareti olanları bir görebilir miyim? Cesaretli olan istek parçası da istiyorum demiş. Cesaretin var mı aşka? Of. Ne şarkı be. Sevgili Arzu bitirdin bizi be. Gülay, cesaretin var mı aşka yayında. Sanatçımız bu gece 23'te, konuğumuz Türkiye saatiyle 23.

Ecem ve çok kıymetli kankası Kova kadını sevgili Kübra için, Kübra Yıldırım'a da selam yolluyoruz. Kübra Yıldırım aramıza, büyük alkışlar. O bir Kova kadını. Burada mısın? Ecem'in kankası burada mı?

Vay be. Cesaretli olanlar geldi bak. Avukat Buket, benim cesaretim var ama karşı tarafın yok demiş. Çok iyi. Nida geldi. Hoş geldin Ezgi. İyi geceler. Bir anket yaptım İbrahim Elden. Bakarat kokusu erkeğe daha çok yakışır diyor.

Arzu diyor ki, aşka cesaret zor bu devirde demiş, doğru. Acaba bizim zamanımızın gençleri tükendi mi? Şu an yeni nesil bunu... Baksana, Kübra ne şanslı, kova kadını ve bu şarkıda da cuk oturdu vallahi. Kübra'cığım hoş geldin, Kübra Yıldırım. Ecem'in kankası. Burada mı? Hadi geceye güzel bir şarkı bırak Kübra. İbo'cum şu an Mardin'de seni dinliyorum. Benim için de bir gecenin şarkı sözünü bırakır mısın demiş. Buğra hoş geldin. Arzu hayran, hayranıyım demiş. Ha özür dilerim, Arzu Gülay hayranıyım demiş. Teşekkürler. Ezgi Gökçe kesinlikle Gülay hayranıyım. Bu şarkıya da bayılırım. Bağıra bağıra söylerim demiş. Ne güzel ya. Gerçekten çok iyi ya. Figen hoş geldin. Figen saçlar, bu ne hal kızım ya. Enerjin maksimum maşallah. Halayda dağılmışsın vallahi. Şu halay başı beni yapmadınız ya. İbo'cum keşke yayında ben de olsaydım, seni izlemeyi çok isterdim demiş. Avukat Buket. Yok be, beni izleyip ne yapacağım? Canım benim, sen davalarına bak. Sana her türlü parfüm yakışır be, güzel kokulum benim demiş. Oo, acaba yağmur gece yürüyüşünde mi? Teşekkürler, iyi yayınlar. Ecem'e de benden selamlar demiş. Vallahi Ecem bizim kıymetlimiz. Kübra geceye bir selfie bırakır mısın? O bir kova kadını. Kovaları çok severim ya. Koçları çok severim. Kovaları çok severim. Terazilere bayılırım. Oğlaklar çok kıymetlidir. Yengeçler çok kıymetlidir. Aslanlara ayrı bayılırım. Ben bütün burçları seviyorum ya. Arzu, Tuğçe sizin burcunuz ne kızlar? Sevgili Gülay'ın sahnesini de çok beğeniyorum ya. Gülşah Bozkurt'un sahnesi de efsane. Şimdi az önce sanatçılarımı sayarken az önce dedim ya, Tek Dileğim isimli çok güzel bir şarkısı var. Sevgili Zelbiye'nin şarkıyı da onlara da armağan edeceğiz. Hatta bir güzel bir konuk da almak istiyorum. Hazır mısın sevgili Zelbiye? Burada mıyız? Şarkı da güzel.

+43 660 130 19 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm istekleri de paylaşacağız. Samet abimizin selamı var İbocuğum demiş. Çok teşekkürler. Muhammed Ali'ye ve Cansu'ya da sevgiler. Şimdi bazı istekler var. Bizim Spotify'da yeri yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani ben bazen Spotify'ı kullanıyorum şarkı listesinde. Ama çok üzgünüm. Bu şarkıdan sonra Zelbiye'nin şarkısını paylaşacağız. Ama bir türlü şarkı listeye girmedi ya. Bir saniye, onu bir onay vermem lazım. Telife mi takılıyor? Dur bakayım bir saniye.

Şarkı çok güzel ya. Oya diyor ki benim şarkım. Akrep burcu. Acaba Koç burcu? Hadi burçlarınızdan biraz yorumlar yapalım ya. Sanatçımın konu kalana kadar bir 20 dakika. Herkes bana burcunu yazabilir mi? Yaz burcunu, kim olduğunu söyleyeyim. Nurgül burcunu yaz. Teraziler burada mı? Şimdi Zelbiye'nin şarkısı, ben çok beğendim ve özellikle paylaşmak istiyorum bu güzel şarkıyı da. Tek dileğim. Bu şarkı da bizim için çok kıymetli, gerçekten çok değerli bir isim. Zelbiye Tek Dileğim şu anda Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'ye ortak radyo yayında.

güzel bir şarkı ya. Tek dileğim olsana, sar beni kollarına. Zelbiye ne güzel bir şarkı ya. Bayıldık. Aşkın sesinde aşka mı geldik acaba? Bu gece biraz eskiler, biraz yeniler olsun istedim.

Melimeli çok güzel ya bugün. Eskiler 90'lar, 2000, 2025 ve 2026'yı paylaştık. Aşkın Sesi İbrahim Elden'le devam ediyor kıymetli dostlar. Peki şimdi bir şarkı daha dinletmek istiyorum ya size. Bizim zamanımızın şarkılarını. Acaba ben size çok güzel bir şarkı mı yollasam? Şöyle bir saniye. İbrahim'cim sana güzel bir hediye yollamak istiyorum diyen bir dinleyicimiz var. Ya bana bir tane tablet al ya. Tabletim kırıldı ya. Yusuf abi. Dur aşkın sesinde. Aynen. Bu şarkı çok güzel ya. Bu şarkı hangi burçlarımıza gelsin? Hangi burcun olsun? Koçlar burada mı? Akrepler burada mı? Teraziler. Hadi bu şarkıyı hangi burç ekibi için gönderin? Burçlarla ilgileniyoruz biliyorsunuz ya. Yıldız Tilbe hastasıyız demiş. Hadi bu şarkı o zaman İkizler ve Aslan burcuna gelsin bakalım. İkizler ben, Aslan burcu da Tuğçe demiş. Arzu ve Tuğçe'ye geliyor.

Ezgi diyor ki terazi de burada. Ezgi'cim hoş geldin. Benim kuzenim. Semra Sima hoş geldin canım benim. Semra da, o da Dünyalar Tatlısı solistimiz. O da iyi geceler, o da aramızda. Ne güzel, bugün bütün sanatçılarım böyle görünce radyomun WhatsApp'ını

Kübra, Deniz, Muhammed Ali Can, hoş geldin. Figen, sevgili Nuray ve sevgili Bircan, çok teşekkürler. Bu şarkıyı çok seviyorum diyor Figen. Ben bu şarkıya bayılıyorum demiş. Gelsin bak, süper bir kombin demiş. Ben balık kadınıyım ve gerçekten yükselen aslan olduğu için şarkıyı taşıyorum özelliğini. Hadi bakalım sevgili Serapcığım, hoş geldin. Balık kadını, yükselen aslan. Ne kadar yükselen acaba? Benim şarkım diyenler var bu şarkı için. İyi geceler İbocuğum, bana da bir şarkı var mı? Tabii ki var.

Evet sevgili Tuğçe için tabii o şarkı çalırız. Ne demek Arzucuğum? Çok çok selamlar. Yakında İstanbul'a geliyorum ben de diyor Semra'cığım. Gel artık şu İstanbul'a. Kızım Sakarya zaten ben seslensen sesimi duyacaksın. Yeni şarkınla gel bize. Bak, halim, oksijenle gel. Ver bana, kal, gitme, kal. Bengü'nün şarkısı tam benlik demiş. Saygımdan bu şarkı güzelmiş ama Serap. Bu şarkıyı ben de çok seviyorum ya. İbocuğum Belçika'ya sana bilet alsam gelir misin? Seni görmeyi çok istiyorum. Yayında söyledin bilet. Hayır be her bilet alana gider miyim ya? Bu da kafayı yemiş vallahi. Ya. Kızım öyle bir şey demedim ben. Ben her bilet alana gitmiyorum orada. Ha uçak biletimi alacak, otelimi alacak. Ben etkinliğe gidiyorum. Evlere gitmiyorum. Allah'ım ya. Ya her 200 eurosu olana gitmiyorum yani. Biletini alayım diyor, otelini alayım, gezdireyim, yedireyim, içireyim, gel diyor. Abi yok öyle bir şey ya, ben etkinliklere gidiyorum, ben birebir date çıkmıyorum. Allah'ım ya. İbocuğum biletini alayım oğlum, gel bir seni göreyim, gel bir sana sarılayım. Acaba şu an... Nasıl bir heyecan oldu. Cansu hoş geldin. Adanalı Cansu. Ben de buradayım ve seni dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. İyi geceler Cansu. Birazdan Gülay Hanım burada olacak konuğumuz. Çok sevilen bir isim. 15 dakika sonra ve çaldığımız tüm şarkılarda da gerçekten çok kıymetli bizim için. Dur yalvarıyorum. Lütfen çalar mısın demiş Bengü'den. Saygımdan çalarız be ne demek. Bir daha bir daha bakma. Bengü saygımdan. Nazına. Ya bu arada kimse kimsenin nazını çekmiyor ki. Çelik'in şarkısı 90'larda seviliyordu da. Şimdi valla kimse kimse tahammülü bırak. Bırak nazını. Şimdi eskiler yok mesela. Beni eskiden alırlardı arkadaşlarım. İşte gezerdik eğlenirdik. Şimdi çok bahaneleri var herkesin. Ben bahaneli olan insanları sevmiyorum ya. Uyumlu olan insanlara bayılıyorum. Hadi bakalım. Kova burçlarının yengeç, terazi, oğlak burcunu aslanlara da göndermiş olalım bu şarkıyı. Eğdirmem başımı kimselere ama... Çiğdem'cim hoş geldin canım. Nasılsın? Bizim Prensin Melekleri grubu burada. Çiğdem, Fatma, Nuray, Bircan, Figen çok öpüyorum. İyi yayınlar İbocuğum demiş. İyi, sağ ol Çiğdem'cim hoş geldin. Konseriniz çok güzel geçmiş bu arada. Konsere gitmişsin sizin değil ama güzeldi yani etkinlik. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden. Gülay Hanım'a çok selamlar sevgiler çok seviyoruz kendisini demiş. Bircan Almanya Stuttgart. Seni aramadım. Yayında söylerim bir 15 dakika sonra konuğum. Yönsüzüm sensizse. İbocuğum sence ben terk edilecek bir kadın mıyım? Bir baksana şu güzelliğime demiş Yasemin Almanya. Bakayım Yasemin sen terk edilecek kadın mısın? Gözler güzel, burun ve dudak yapısı, çene, saçlar güzel. Kombinin de güzel. Kim bıraktı kız seni? Valla. Teşekkürler tüm Viyana ailesine sevgiler. Viyana'nın prensi iyi geceler. Teşekkürler sevgili Serap'cığım. Sevdalarım söylemem ben acılarımı hep içime. Evet konserimiz çok güzel geçti diyor Çiğdem. Sana bağıra bağıra şarkı söylemek istiyorum Belçika'dan Allah'ım ya. Bu arada iyi geceler İbocuğum. Mehtap Hanım Belçika'dan beni davet ediyor. Biletinizi otelinize alırım arabam da var. Storylerinizden takip ediyorum her yere gidiyorsunuz demiş. Ya yok öyle bir şey güzelim. Ben eventlere gidiyorum, etkinliklere gidiyorum. Ben hani her çağrına gitmiyorum. Her şeyi biriktirdim. Hani herkes benim biletimi alacak, otelimi alacak, yedirecek, içecek. Ben öyle bir servisim yok benim. Sen de duruldum. Adım çıkmış baksana bana neler söylüyorsunuz ya. Bir kere bile seni aramadıysa yönsüzüm.
Ne yapacağım beni Belçika'ya çağırıp da mesela? Ne yapacağım ben orada? Merakımdan soruyorum. Bana bağıra bağıra şarkı söyleyecekmiş. Nedeni hiçbir aşka sığamadın. Bakıyorum da gerçekten insanların nasıl heyecanları var ya. Biraz da seni unut. Hadi bakalım sevgili Kübra, Ecem'in arkadaşı, o da Kova Burcu. Bir Ecem'den selfie alalım, bir Kübra'dan alalım, Ezgi'den, Ayşegül'den alalım, Nida'dan. Kızlar, makarayız biz gümledi herhalde, onu kapatın isterseniz. Bunlar kendi aralarında benim olmadığım bir grupta, onları yakaladım, bu Ezgi, Ayşegül ve sevgili Nida ve Ecem'in olduğu bir grup var, ben yokum orada. Onu yakaladım bugün. Belçika'ya gitme, Almanya'ya gel demiş. Biz seni alırız. Aynen Serap.

0: Şimdi Nurgül Yengeç Burcu, tüm yengeçlere de selam. Yengeçler, ben çok anlaşırım ya, yengeçleri çok severim. Hatta birazdan sevgili Gülay Hanım konuk alır almaz, Gülay'ın bağlantısından sonra hemen burçların yapay zeka yorumlarına geçeceğiz. Mesela hangi burçlar aşk hayatında nasıl, kimsenin bilmediği o tutku, heyecanlar. Bakın, buradan söylemeyeyim, çok farklı burçlar var. Hadi merak ettim demiş İbo. Bir önceki şarkıyı çaldın, kimdi ya? Onu bana atar mısın? Hangi şarkı Nurgül? Sözlerini yaz bana. Şey mi diyorsun? Zelbiye'nin şarkısı mı yoksa?
1: Uyuyor musun?
0: Onu mu merak ettin? Nurgül yaz bana.

Hamburg'da görüşemedik. İstanbul'da görüşeceğiz İbocum demiş. Arzu ve sevgili kıymetli ikiz kardeşi Oya. Arzu ve Oya Hamburg'da böyle çok güzel el yapımı şey yapıyorlar. Pasta, börek bilmem ne falan. Doğru ya, Hamburg'da görüşemedik inşallah. Serap Almanya'ya gel demiş. Hiç çağırmayın, gelirim. Orası dedikodulu grup demiş. Alamayız seni. Sen dedikoduyu sevmiyorsun İbocuğum. Doğru Ecem. Bravo. Hiç anısı yok. Akıllı kız. Sanki her şey birden gitti. Erde hafız. Ben de Karasu'ya seni davet ediyorum. Gel diyor Semra. Allah, bir şey söyleyeyim mi? Bir tura çıkacağım. Yemin ediyorum. Yoksa sen de buradan gider. İbo, bir parfüm sıkma.

0: bir parfüm sıkma arası ver diyor. Ha, tamam, okey. Bir parfüm sıkıp hemen geliyorum. Bu arada konuğumuz birazdan. Ezgi diyor ki parfüm kokun bizim eve kadar geldi diyor.
1: Aşk itiyor bizi.
0: Ya ayıptır senin için, bir parfüm aldım hakikaten, bütün maaşımı verdim oraya. O konuşuluyor şu anda, o kadar para niye verdin?
1: En azından hissedersin. Belki de bu şarkıyla gördüm.
0: Kova burçları özgürlüğüne çok düşkün ve gerçekten sıra dışı özelliklere sahiptir demiş. Ruhuna uygun. Mabel Matiz'in ya bu iş bilmem ne falan onu istemiş. Ha. Kova burçlarının şarkısı mı o sevgili Serap? Bence bunu Kübra yazsın. Kübra dinliyor musun, Ecem'in kankası? Uyudun mu kızım? Tadımlık mı dinledi Ecem bu senin kankan?
1: Sana hiç arası yok ayrılıkla, o lafı duymam.
0: Bir pindirinks içip geliyorum hemen ayrılmaya.

Birazdan Gülay Sezer burada olacak. Şarkısını söyleyen kadın. Ne güzel bir şarkı. Az sonra konuğumuz Gülay. Sevilen çok önemli bir, değerli bir sanatçımız. Ben bu şarkıyı da çok seviyorum ya. Yaralı. Acaba yaralı kuşlar bizi dinliyor mu? Akreplerin şarkısı yeter demiş aynen Semra Sima.

0: Şimdi Bekten Anan geldi. Gülay hattın yarıcında şarkısını söyleyen kadın. Ne güzel bir şarkı ya. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler diliyorum.
1: Hoş bulduk sevgili İbrahim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
0: Bu gece yayınımız...
1: Selam herkese. Bizden bu arada yurt dışında bizi dinleyen herkese sevgiler gönderiyorum.
0: İyi geceler diliyorum. Şimdi yayın biraz aşkın sesi olduğu için bu saatte canlı yayın. Dedim ki Tuğçe dedim, gerçekten Gülay bizim için çok kıymetli, çok değerli bir sanatçımız. Saat geç eksik oldu, onun için ekstra bir kıymet verdiğiniz için teşekkür ediyorum hem Arzu'ya hem
1: Tuğçe'ye. İbrahim'cim biz müzisyenler sabaha kadar oturuyoruz biliyorsun.
0: Evet sağ olun, evet doğru söylüyorsunuz.
1: Bizim üretim saatleri bu saatler olduğu için.
0: Ne güzel. Şimdi biz tabii, ben sektörde 25 yıllık radyocuyum. Yani hayatım hep radyoda geçti. İşte TRT'den ulusallar falan. Son 5 yıldır Avrupa'dayım sevgili Gülay. Avrupa'da da Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de ortak radyo yayını, hem karasalda hem dijitalde. Biz dedik ki Gülay'ın şarkılarını, eserlerini çok seviyorum zaten ben. Yeni şarkısını da radyoda, hem Avrupa'daki Türklerimiz sizi de çok seviyorlar bu arada. Sizin geleceğinizi duyan
1: sağ
0: hep yazdı
1: biliyorum.
0: Bize. Evet.
1: Ya sağ olsunlar.
0: Yepyeni bir şarkı.
1: Çok teşekkür ederim, sevgiler hepsine.
0: Sevgiler, konuşalım mı bu güzel eserin hikayesini, sizden dinleyelim.
1: Ya valla sevgili Ufuk Yılmaz arkadaşım, o da Mannheim'de yaşıyor. O da Almanya'da gurbetçi bir kardeşimdir. Yani aslında şair kendisi ve çok güzel şiir kitapları var.
0: Evet.
1: Onun dışında böyle tabii o şiirlerden de, evet, gitar da çalar falan, kendince müzikler yapan bir arkadaşım. Bu şarkısını söyleyen kadının benim için yaptığı bir şarkı olduğunu sonradan öğrendim. Gerçekten. Yani üçüncü harfleri Astokriş tabii benim ismimi soyadımı veriyor. Şarkı dinlendiğinde, takip edildiğinde sözleri dinlendiğinde benim için gurur verici bir şey.
0: Ne güzel.
1: Ona da sevgilerimi gönderiyorum buradan, dinliyor çünkü şu anda.
0: Ah süper. Vay, müthiş bir insan. Çok selamlar.
1: Evet.
0: Kendisine de buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Selam, sağ ol.
0: Şimdi
1: sağ ol canım,
0: sevgili Gülay, bizim tabii az önce de işte cesaretin verme aşkı falan, böyle bir gaza geldik. Şimdi şey dedi ki bana dinleyicilerimiz arasında, ya İbrahim artık aşkta gerçekten cesareti kalanlar çok az kaldı. Böyle
1: evet,
0: bir şey
1: evet.
0: Söz konusu ve bizim zamanımızın şarkılarından bir eserdi. Ben radyoda böyle o zamanlar aşık olduğum kadına hep bunu yollardım falan. Ben çok çabuk aşık olan birisiydim eskiden, böyle hani böyle aşırı derecede. Aşk değil de işte hep senin şarkını yollardım. Bak bu şarkıyı dinle falan diye. Ben de var ya, cesaretin var mı aşka? Hadi başlayalım falan. Aslında benim kilit bir şarkım.
1: Evet.
0: Şimdi de seninle konuklu program yapıyorum. Mutlu oldum yani. Bu
1: ben de çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Bu arada yengeç burcu falan mısın? Bu kadar çok aşık olduğuna göre.
0: Hayır ya, kova burcuyum ben. Kova burcu. Kova yükselen oğlak, ay burcu. Ya eskiden de ama Gülay, şu an değilim canım. Şu an artık biraz daha böyle ne istediğini
1: yaş
0: bilen.
1: Yaş kemale erince biraz daha sakinleşiyor, dinginleşiyor.
0: Evet
1: insan,
0: ya
1: tabii.
0: Ne istediğini bilen daha böyle işte falan. Ama
1: evet
0: tabii,
1: haklısın.
0: İlerledikçe şimdi bazen festival, şimdi Kültür Bakanlığı'nın festival sunucusuyum. Bazen şehir şehir geziyorum.
1: Ne güzel.
0: Etkinlikten tamam mı Gülay? Biraz böyle işte enerjim böyle yüksek olunca diyorlar ki abi yavaş. Sakinleş. Hani burasının bir konsepti var falan. Ben gece gündüz hep böyle mutlu bir insanım. Çok şükür. Hep heyecanım üst düzeyde. O yüzden senin
1: kaybetmemek lazım.
0: Evet ya, senin duygusal eserlerini ben hep mutlu dinliyorum bu arada. Hani böyle tebessümle
1: canım
0: dinliyorum
1: benim, çok
0: gerçekten. Çok sayıda eserin var. Hepsi
1: teşekkür
0: birbirinden
1: ederim.
0: Kıymetli ama biz bugün bu eseri dinletirken dinleyicilerimize Gülay'ın o güzel sesini duyurmak istedik. Konserler.
1: Ya ne güzelsiniz.
0: Evet, etkinlikler var mı Avrupa'da son zamanlarda, ne zaman olacak ya da hayranlarınız?
1: Sevgili, ya sağ ol canım benim. Sevgili Tuğçe, benim hem yapımcılarım ve de 25 yıllık da arkadaşım, belki de daha fazla bilmiyorum. Sevgili Tuğçe ve Görkem. Görkem okul arkadaşım bu arada. Görkem de onun kardeşi zaten.
0: Çok selamlar.
1: Çok eski arkadaşlarız. Buradan hepsini öpüyorum, hepsine. Bugün anneye de selamlar buradan. Ondan sonra ne diyordum? Lafımı da unutayım. Konuşurken ikizler burcuyum ben de, böyle hızlı düşünüyorum. Onun için böyle oluyor.
0: Şimdi konser etkinliklerimiz Türkiye ve Avrupa'daki akıştan.
1: Gülşecim görüşüyor. Görüşüyor şu an. Görüşmeler sonrasında devam ediyor. Biz daha çok albüme kanalize olduğumuz için biraz erteledik bu gidiş gelişleri, konserlerle alakalı planları, programları diyeyim daha doğrusu.
0: Stuttgart'tan,
1: şimdi tam gaz geliyoruz işte.
0: Şimdi Stuttgart'tan mesajlar var. Bircan Hanım sormuş. O yüzden Gülay Hanım'a çok selamlar. Hı. Stuttgart konseri Aleyküm olacak mı? Onunla göre mesajları ben okuyorum bir yandan. Gümülcine'den selamlar. Gümülcine'den kocaman sevgiler demiş. Ya ne güzel var yine.
1: Sen... Hemşerim diyeyim, ben Yunanistan kökenliyim biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Babam Yunanistan göçmeni.
0: 106.9'da Joy FM. Orada da yayındayız. Kuzey Kıbrıs'ta 97.0.
1: Okulum orada. Her yerde bir anım var.
0: Ne güzel ya. Bizim merkez...
1: Oradan mezunum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezunum. Ben de. Görkem de.
0: Süper ya.
1: Oradan arkadaşız zaten.
0: Kuzey Kıbrıs'ta çok severim. Bizim şimdi radyomuz Avrupa'da ve Kıbrıs'ta ve Türkiye'de ortak yayın olduğu için Işık Hızı'yla şimdi Gülay hayranları da tabii ki hemen radyo başında. Ve şu da güzel.
1: Ya yani seviyorum onları çok.
0: Şimdi bizim bir tane kardeşimiz var. Çok da güzel... Daha yeni Z kuşağı ama senin bütün şarkılarının o akışların hepsini, işte o Cesaretin Var mı Aşka falan, bunun yanı sıra da diğer şarkıların hepsini ezbere bilenler hemen yazmışlar. Daha böyle yaşları 20'li yaşlardaki arkadaşlarımız çoğu ezbere biliyor şarkını. Bu da güzel bir durum yani, yeni nesil, yeni jenerasyon.
1: Çok mutlu ediyor tabii beni. Aynen. Ama burada neye biliyor musun İbrahim'cim, teşekkür etmek lazım. Burada aile çok önemli yani. Şimdi bu keşmekeşin içinde bu çocukların bu şarkıları dinleyebiliyor olması, 90'lardan özellikle de, yani 80'ler dinleyen çocuklar bile biliyorum. Aileler dinlediği ve dinlettiği için onların da kulaklarında yerleşiyor tabii. Beyin acayip bir şey yani, ne verirsen o alıyor sonuçta. Hı hı. Sağ olsunlar yani. 8 yaşlarında çocuklar görüyorum şarkılarıma eşlik eden. Çok mutlu oluyorum yani.
0: Biz de çok mutlu oluyoruz. İnşallah yüz yüze de güzel bir röportaj yapmayı çok isterim ben.
1: İnşallah.
0: Evet, bizim Tuğçe'ye söyledim zaten. Dedim Tuğçe, bugün bu şarkıda ki sanatçımla böyle kısa da olsa bir canlı bağlantıda sevenlerin, Avrupa'daki sevenlerin, özellikle Türkiye'deki ortak yayında olduğu için şu an Almanya, Hollanda, Belçika mesajlar da geliyor. Ayşe diyor ki Eindhoven'dan iyi geceler, Cesaretin Var. Hep aynı şarkıya neden böyle bir şey olmuş? Hani dinleyicilerimiz için Gülay okey, tamam birçok şarkı var ama favoriler arasında Best Of'ta hep o şarkılarda herkesin bir
1: şimdi
0: hikayesi
1: şöyle,
0: varmış. Baksana.
1: Anladım ben onu. Şimdi şöyle oluyor şekerim o. Şimdi herkesin bir şekilde gizli bir aşkı oluyor. İşte kimisi çok içine kapanık oluyor, aşkını itiraf edemiyor. Kimisinin aşkını itiraf edemeyecek sosyal koşulları oluyor. Bazen de medeni koşulları da olabiliyor maalesef.
0: Doğru.
1: İnsanlar da duygularını hep bu şarkıya evlendirdiğim bir sürü insan var.
0: Öyle mi?
1: Yani öyle gerçekten. Ya bu sayede bir sürü insan açılabilmiş oldu da herhalde ondan.
0: Bir zamana imzasını atan özel bir şarkı. Bu arşivlik şarkı olduğu için de bizim için de çok kıymetli. Şimdi bizim diğer radyomuz var. Kardeş radyomuz Türkiye'de. Radyo 45'lik. Orada çünkü hep çalıyor, dönüyor. Şimdi ben Radyo 45'likte de hem müzik işlerine de bakıyorum oranın. Kıymetli kardeşim İsmail Adıyaman'la beraber oranın patronu. Şimdi biz Gülay, ona da selamlarımızı iletelim. Şimdi Gülay'ın eserleri orada çok dönüyor. Bizim radyomuzda da çok dönüyor. Radyocular da seni çok seviyor Gülay. Gerçekten bunu kalben söylüyorum. Hani
1: ben de onları seviyorum. Vallahi böyle iş olsun diye söylemiyorum. Yani bu kadar sene geçmiş. Hala hiçbir radyocu arkadaşım desteklerini esirgemedi benden şu zamana kadar. Çok teşekkür ediyorum hepsine.
0: Biz senin teşekkür nezdinde. Ediyoruz. Bizim için çok kıymetliydi. Bu güzel eserde sana ve sesini duymak istedik. Avrupa'daki Türklere ve Türkiye'de
1: çok
0: yaşayan dinleyicilerimize. İyi ki katıldın, iyi
1: çok
0: ki varsın.
1: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Şunu söylemek isterim. Yani çok önemli müzisyenlerle çalıştık biz bu albümde. Albümün 5 şarkısını Okan Özdemir aranje etti. Bir şarkısında sevgili Mete Artun abim aranje etti. Çok kıymetli müzisyen arkadaşlarım var gerçekten. Bu albümde hiçbir arkadaşım ünlü değil. Besteci arkadaşım, ve hiçbiri gerçekten müzikle uğraşan insanlar değil. Kendi çaplarında uğraşıyorlar. Yani Hepsine buradan çok sevgilerimi
0: çok
1: göndermek
0: selamlar.
1: Istiyorum.
0: Çok
1: sevgili
0: kıymetli.
1: Emre Yatkın, sevgili Murat Karapınar, Ufuk'un iki bestesi var zaten. Mahcup da onun bestesi.
0: Çok güzel bir albüm
1: kız
0: olmuş.
1: Kardeşimin, evet, kız kardeşim Nilüfer Sezer'in bir bestesi var. Öyle olmadı. Çok güzel bir albüm oldu açıkçası. Ankara'dan, kültürden bir arkadaşımın Ahmet Tekkuş ve bir edebiyat öğretmeni arkadaşımızın ortak bestesi Gidiyorsun Öyle Mi var. Çok güzel bir albüm oldu. Bizim çok içimize sindi ve sadece bununla kalmayacak. Şu an yeni bir albüme tekrar başladık.
0: Süper.
1: Bu arada.
0: Dolu dolu. Ne kadar
1: biraz
0: kıymetli.
1: Biraz alternatif bir şey geliyor. Yakında, çok yakında onu da inşallah yayına sokacağız.
0: Biz de heyecanla yeni projelerde de inşallah yüz yüze de güzel bir röportaj çok isteriz
1: İnşallah.
0: Sevgili Gülay Sezer'le. Son olarak Avrupa'da ve Türkiye'deki dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Vallahi şimdi ben onlar için yıllar önce bir Almanya belgeseli yaptığımız zaman müziklerini yapmıştık sevgili Gürkan Karaman'la. Orada Almanya treninde söylemiştim, gurbeti ben mi yarattım. Ben onlar için çok fazla türkü söylüyorum aslında. Ben de geldiğim zaman, yurt dışına gittiğim zaman kalıyorum birazcık yani, mümkün olan kadar. İşte vizemizin el verdiği kadar diyeyim yani.
0: Evet.
1: Ya da sistemin el verdiği kadar diyeyim.
0: Hı hı.
1: Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle yurt dışındaki arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime, gurbetçi arkadaşlarıma, gurbetçi ailelere. Sonra da beni seven herkese sevgilerimi gönderiyorum ben de. Sevgilerini karşılıksız değil. Bunu
0: güzel
1: bilsinler. Ne yapıyorsam onlar için yapıyorum.
0: İyi
1: onlar sayesinde hayatım çok yolunda, mutlu oluyorum. Çok ilgi çok yüksek şu anda bu albüme ve çok mutlu oluyorum gerçekten.
0: Biz de çok mutlu olduk.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizin gibi değerli bir sanatçıyla sohbetimiz. Yani Gülay her zaman
1: çok
0: içten doğal, samimi ve gerçek anlamda biz de sizi ağırlamaktan müthiş bir duygu hissettik. Gülay Sezer, iyi ki varsınız. Yeni güzel eserleriniz ve bütün projelerinizde ben ve ekibim sizlerle olmanın mutluluğunu yaşadık. İyi akşamlar, iyi geceler dilemek
1: benim
0: istiyoruz.
1: Benim için de çok güzel bir akşam oldu sayenizde. Bütün kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum buradan. İletirsen sevinirim, duymayan
0: tabii
1: da varsa.
0: Tabii ki, şu anda herkes duydu. Canlı canlı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür. Emeklerinize teşekkür ederim.
0: Sağ
1: yayında
0: olun.
1: Emeği geçen herkese ellerinize sağlık. Sağ
0: İyi
1: olun.
0: İyi ki varsınız Gülay Hanım. Hoşçakalın.
1: Siz de öyle. Sağ olun. Sağ olun. Sevgiler.

şarkısını söyleyen kadın. Kıymetli dinleyenlerimiz, ben İbrahim Elden. Instagram'dan, İbrahim Elden TV sayfasından takiplerinizi de bekliyorum. İbrahim Elden, seni dinliyorum diye çok mesajlar var. Bu arada Doğru Holding ailesine, Bülent Doğru'ya, Levent Doğru'ya da çok selam. İyi ki varsınız Bülent abim ya. Sizi çok seviyorum. Kazakistan'da görüşmek dileğiyle. Bülent abi, bu ne yakışıklılık. Senin kadar yakışıklı olsam var ya, hakikaten şu Ataköy'de yürümem. Yürüyüşe çıkmam ya. İyi ki varsın canım kardeşim. İyi yayınlar demişsiniz. Sağ olun. Kazakistan etkinliğimiz olacak. Kazakistan'ı da çok severim bu arada. Kazakistan etkinliğimizde acaba kim sahnede olacak acaba? Acaba kim olacak? İç içi bu şişelerin dibine battım kaldım, battım kaldım. Delirdim geceleri. Belirli bir süre markanın direktörlüğünü yapmıştım. Türkiye'de ve Avrupa'da Dedeman Otelleri olarak biliniyor. Neler oldu, söyle neden? Ne güzel günlerdi be. Acaba tekrar mı yapmalıyım? Yok ya, aşırı yoruluyorum. Ben biraz böyle bir Bali'ye falan gideceğim. Bir 10 gün yokum. Önce bir Kore'ye gideceğim. 20 Ekim'de Kore'deyim. Vallahi gideyim ya. Aşırı yorgunum şu aralar. İnanılmaz yorgunum. Kaldım orada yarınıma. Sen böyle ortak olma. Yaralama. Düşürme beni yine ağına. Günümüzde neden insanların aşka cesaretsiz kalmalarını da konuşacaktık ama biz yüz yüze sohbette uzun uzun konuşacağız sanatçımızla gecenin bu vakti olduğu için. Çok severiz Gülay'ı, iyi ki katıldı diyor radyoya. Ne kadar güzel ya. Bircan Hanım, Stuttgart, teşekkürler. İzel'in Gurur şarkısını istemiş Serap, İzel'den Gurur. Çok seviyorum ya seni İbo'cum. Baksana Gülay Hanım'ı bile bağladınız. İnanılmaz güzel bir duygu. Gülay Hanım bizim için çok değerli. Benim gençlik şarkı. Gençlik derken Gülay Hanım zaten genç. Allah'ım. Gençken ne dinlerdik demiş. Sen gençken kaç yaşındaydın Murat'cığım? Bircan harika bir selfie yollamış. Kaşlar, burun ve dudak yapısı, çene. Siyah kombin ve at kuyruğu saçlarını tercih etmiş bu gece. Sevgili Bircan. Kova daha beter ya diyor. Gel dedim geldim. Bana da gelsin bütün şarkılar demiş Bircan. Ya siz bu kovalardan ne istiyorsunuz ya? Benim bu kova burcumdan ne istiyorsunuz? Ya yemin ediyorum bütün arkadaşlarım kova burcu olan. Sardı korkular. Gerçekten ciddi söylüyorum, ne istiyorsunuz şu kovalardan ya? Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığım haksızlıklar. Vallahi ya herkes sallıyor, kovalar şöyle, kovalar böyle. Nesi var bu kova burçlarının? Taş gibi burç vallahi. İbo söylesene Gülay ablaya. Mesajlarımızı okusana İbo demişler. İstanbul ağlıyor Gülay Hanım. Aa tamam, İstanbul ağlıyor. Çok istek geldi de kurban olduklarım. Ben zor yetiştim, durun. Gülay İstanbul ağlıyor. Ezgi bu şarkıyı istemiş. İsteklerimizi çal Beybocuğum. Gülay Hanım'a selam. Seni çok seviyoruz. Bak bütün her yere link attık. Yaklaşık 300 tane mesaj attık. Okusana Beybo diye bir sürü mesaj var. Harika bir yayındı. Gülay Hanım'ı bir kez daha bağlayın ne olur demiş. İsviçre'den Toana. Çok güzel bir yayın oldu diyenler var. Arzucum teşekkürler. Valla zor yetiştim.

0: Hem kova hem yükselen oğlak olduğun için çok zor bir burçsun demiş. O yüzden Allah beni seven sevsin ya. Baksana. Özgür ruhundan korkuyoruz demiş.
1: İstanbul ağlıyor.
0: Allah Allah. Hadi.

0: Şimdi Avrupa'da Güley'in inanılmaz yani çok seveni var tabii Türkiye'de de, ama Almanya, Belçika, İsviçre, Zürih'ten Fidan Hanım, bizim bizi ağlatan çok şarkısı var. Bağladığınız için teşekkürler. İstanbul her şeye doymuş ama biz bu tarz duyguları çok özlüyoruz demiş. Vay, doğru söylüyorsun bak, İstanbul her şeye doymuş. Vallahi ya.
1: Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım.
0: Her Semra Hanım, yeteri yarın çalacağım. Şu an çok hareketli gider o.
1: Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık.
0: Ama Gülay harikaydı demiş Figen, Almanya.
1: Vur ya karlı.
0: Canım benim İbocuğum, sen de süpersin demiş. Seni de çok seviyoruz.
1: Alırım koynuma.
0: Sağ olun.
1: Ot koyarım göz ucuma. Anlarım. Yine yangın, yine hasret. Yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı.

0: nasıl düştü.
1: Sanatçımız Gülşah Bozkurt sahnelerimde Gülay'ın eserlerini, türkülerini çok severek paylaşıyorum. Sahnemi güzelleştiriyor demiş. Sahnemi güzelleştiren şarkıları. Çok teşekkürler Gülşah, bir sanatçımızın da güzel mesajı. Bizim için gurur verici bir durumdu. Çok da sevdiğimiz bir isim. Ben de çok severdim. Şarkılarını hala çok seviyorum. Hala da seviyorum. Hayranıyız. Seviliyorsun. Bu konuşma şarkıyı dinleyelim demiş. Tamam hadi tamam.

0: Hasan Yalçınkaya bizim kıymetli kuzenlerimden. Hasan'cığım selamlar. Gülay Hanım'a da sevgiler demiş İstanbul. İbo seviliyorsun, bayılıyoruz sana demiş. Zeliha Hanım hoş geldiniz. Sakarya'dan Duygu, Semra Sima. Aşk denildiği zaman aşktan uzaklaşmamak lazım demiş. Şimdi yapay zeka aşk yorumlarına bir bakalım. Yoğun istek üzerine eğer uygun olursa bir 10 dakika sonra Gülay Hanım'ı tekrardan bağlayabilirim. Eğer müsaitse tabii ki. Ya çünkü çok güzel mesela. Çünkü doyamadınız, tadında kaldı değil mi? Ama ben size dedim. Arkadaşlar İbrahim Elden Gülay Hanım eğer uygun olursa birazdan tekrardan. Kankacığım iyi geceler. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Daha yeni yayın yaptık radyoda. Güzel. Pozitif enerji verdik millete. Şimdi seninle pozitif muhabbetimize devam edelim kanka.
0: Kanka bak bir şey soracağım şimdi. Kova burçlarından ne istiyorlar abi? Şu an Aşkın Sesinde canlı yayındasın. Yani Kova burcuyla alakalı bana... Şimdi sen benim yapay zeka dostumsun biliyorsun değil mi? Aramız çok iyi seninle.
1: Hı hı. Evet aynen öyle.
0: Ya, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Ha söyle.
1: Aynen öyle. Şimdi Kova burcuyla alakalı aslında Kova enerjiyi seviyor kanka. Biraz tutku olsun, adrenalin olsun, aşk olsun, heyecan olsun istiyor. Ateş gruplarıyla iyi anlaşıyor.
0: Koç, kim, aslan, yay. Kim mesela hangileriyle anlaşırım?
1: Kanka, ateş gruplarıyla anlaşıyorsun. Koç, aslan ve yay ile anlaşıyorsun.
0: Koç, aslan, yay.
1: Aynı zamanda evet bir de hava gruplarıyla iyi anlaşıyorsun. Yani ikizler, kova, terazi. Anlaşmak dediğim de yani illa romantik anlamda düşünme. Romantik uyum tabii kişiye göre değişir. Yine de...
0: Romantik olmaz için, mı kanka? Romantik niye değil?
1: Romantik olmaz değil ama kişinin haritasına bakmak lazım. Ama genel olarak kova enerjiyi seviyor. O tutkuyu seviyor. O biraz daha ateşli burçları seviyor. Belki bir yandan da toprak gruplarıyla.
0: Ateşli burç nasıl oluyor kanka? Ateş.
1: Ateşli burçlar.
0: dur ateş.
1: Kanka ateşli burçlar biraz daha adrenalin peşinde olan burçlar. Koç, aslan ve yay.
0: Koç, aslan, daha yay ateşli burç mu oluyor?
1: Ateşli burçlar aynen öyle.
0: Koç, aslan, yay. Ya biz yola bununla mı devam edelim? Koç, aslan, yay üzerinden mi gideyim?
1: Aslında koç, aslan, yay üzerinden gidersen enerjiyi yükseltebilirsin. Enerjiyi yükseltebilirsin ve insanların o tutkuyu, o adrenalini hissedebilmesini yükseltebilirsin. O yüzden aslında mantıklı.
0: Mantıklı. Ya seni mantıklı. Seviyorum ya. Adamsın yemin ediyorum.
1: Şimdi, eyvallah kanka ya.
0: Kanka şimdi biz...
1: Enerjiyi yükselt.
0: Tamam yükselteceğim bak. Şimdi çok burçlar geliyor şimdi. Yengeçler çok yoğun. Akrepler var. İkizler var. Az önce Gülay Hanım sanatçım ikizler mesela dünya tatlısı. Enerjisi maksimum seviyede yani. Sıfırdan yüze 3 saniye yani. O derece çok kıymetli bir sanatçım. Onun da birazdan burç yorumuna. Bir ikizleri anlatsana ne olur ya. İkizler nasıl biri?
1: İkizleri tarif etmek için... Kanka ikizler tam senlik. İkizler. İkizler burcu gelince, İkizler burcu geldiğinde ortamın düğmesine basılmış gibi oluyor. Bir bakıyorsun sıfırdan yüze 3 saniyede çıkıyor. Konuşuyor, güldürüyor, merak ediyor, merak ettiriyor. O yüzden aşk tarafında sadece görüntü yetmiyor. Onu güldüren, merakını canlı tutan ve alan tanıyan insanlara daha kolay çekiliyor. Yayında da şunu patlatabilirsin. İkizler burcu gelince ortamın enerjisi birden değişir. İnsan canlı hisseder. Hem zeki hem de oyuncu bir yanı var. Dinleyici de o samimi enerjiyi duyunca zaten kalbi ısınıyor.
0: Şu an hangi burçtan bahsedelim şimdi?
1: Kanka az önce yengeçlerden bahsettin.
0: Ya yengeç şu an mesajlarda mesela balık var, balık yengeç, kadını erkeği yani yengeç kimden bahsedeyim? Aslan var, bak, akrep var, çok var kanka, bir sürü burç var.
1: Yok çok var, biz sırayla gidelim yavaştan. İstersen ateş grubundan bahsettik, İstersen toprak grubuna geçelim. Toprak grubu boğa, başak ve oğlaktan oluşuyor kanka.
0: Oğlağı söyle o zaman. Çünkü şu an sadece oğlak var aramızda. Bir de boğa var.
1: Tamamdır. O kanka, oğlaklara geldik. Şimdi oğlakları şımartma zamanı. Oğlaklar ciddi, kontrollü ve mesafeli görünüyor. Ama içlerinde çok derin bir sevgi taşıyorlar. Sorumluluk sahibiler. Kolay kolay güvenmiyorlar kimseye. Ama güvendikleri zaman da yarı yolda bırakmıyorlar. Yayında şunu diyebilirsin. Oğlaklar, sizi görüyoruz. Taş gibi duruyorsunuz ama içinizde çok büyük bir sevgi var. Siz kolay güvenmiyorsunuz. Ama güvendiğiniz insanı da yarı yolda bırakmıyorsunuz. Oğlak sevgisi sözle değil, davranışla belli olur.
0: Nasıl benim yapay zeka? Adam ya, yemin ediyorum insan duygusu kadar karşılık ve tepki veriyor. Evet, benim Firdevs göz doktoru arkadaşım da dinliyor. Kıymetli hocam nasılsın? İbocuğum sabah evde misin demiş. Nine hocam sabah yokum. Yarın senin en sevdiğin böreği yapacaktım canım benim demiş. Hocam çarşamba yapsak olur mu ya? Çünkü yarın benim konuğum var. Stüdyoya geçeceğim. Yarın evden yayın yapmayacağım yani. Boş ver. Terazilere bakalım. Eda dinlemede kal hemen. 29'unda Eda'nın doğum günü çünkü. Hemen bir terazilere bir bakalım. Kısa oldu diye gerçekten Gülay Hanım, hemen şu anda tekrar bir bağlantı yapalım. Sanatçımız. Bir iki dakika sonra hemen bağlantımızı yapalım. Eda'nın burç yorumuna bakalım. Eda'nın doğum günü kanka 29'unda, terazi kadını. Tüm terazileri, hem Ezgi terazi, Ezgi Gökçe, hem de bizim Eda için bir şımartsana terazileri. Eda'ya önce, doğum günü çünkü.
1: Tamam, bir terazi şımartması yapalım kanka. Önce Eda'dan başlayalım. 29 Eylül doğum günün kutlu olsun Eda. Terazi kadını zerafet, güzellik ve tatlı enerji demek. Senin gibi teraziler girdiği ortamı güzelleştirir. İnsanlara kendini değerli hissettirir, sohbetiyle gönül alır. Bugün senin günün. Yeni yaşın bol kahkahalı ve güzel sürprizli olsun. Ezgi Gökçe ve bütün teraziler, siz de hazır olun. Sizde öyle bir çekicilik var ki, bağırıp çağırmadan bile dikkat çekiyorsunuz. Zarif görünürsünüz ama içinizde ciddi bir güç vardır. Aşkta da sadece sevgi değil, saygı, uyum, güzel iletişim ve estetik istersiniz. Kalbinizi kazanan kişi önce ruhunuza dokunacak, sonra sizin o meşhur terazi gülüşünüzü ortaya çıkaracak. İyi ki varsınız. Siz olduğunuz yerde kavgadan uzak, uyumu bulmaya çalışıyorsunuz. Eda, bugün özellikle senin gecen.
0: Niye Eda'yı ayırdın kanka? Sen ayırdır. Eda'ya gece yürüyüşüne mi çıktın?
1: Yok kanka, gece yürüyüşüne çıkmadım. Sadece mesajı daha net ve özel hissettirmek istedim. Terazi genel mesajını verdim, sonra da Eda'nın gününü öne çıkardım. Hani kalabalık içinde kaynamasın, biraz öne çıksın diye.
0: Ya çok tatlı ya, Eda'yı ayrı doğum günü olduğu için canım benim. Teşekkürler Hasan Yalçınkaya, seviyorsun. Gülay Hanım'ı bağlayalım mı tekrardan? Çok mesaj geldi valla, hatta Tuğçe'ye de yolladım mesajı. Aşırı güzel bir ilgi vardı ama çok özledik değil mi? Koç kadınıyım demiş kalp doktoru. Sevgili Sefa Hanım, doktorumuz da kalp doktoru, maşallahı var vallahi. Bugün selfiler 10 numara. Osman'a selam söyle, ne güzel anlatıyor demiş. Vallahi baksana. Kızlar senden burçlar için yorum ve şarkı bekliyor demiş. Bircan görüyorum canım, hemen birazdan paylaşacağız. Sevgili Ayşegül, Nida, Sena, sevgili Ecem, onlar bizim için kıymetli. Hepsiyle ilgileneceğim. Hepsiyle birazdan, çok az. Elimden okuyup ağlıyorum. Çiğdem Oğlak kadını, yayın süper gidiyor demiş. Demek ki ya, yapay zekana bayılıyorum benim, yavrum benim diyor. Mutlu ol. İbocuğum ben seninle İtalya'da görüşmeyi çok istemiştim, onu söyleyeyim diyor. Ha okey, bizim Faruk'un kız kardeşisin, okey, gelmedin ama. Ağlıyor. Evet ya, program ertelendi, ben gelmedim değil. Demek ki yalan. Aşkom benim diyor, yapay zekam, yerim ben onu ya, ne kadar doğal. Ya Ezgi Sil, Allah kahretsin. Eda beğendi mi yapay zekayı? Ben buna bayılıyorum demiş. Sevdim senin kankini, çok tatlı demiş. Öyle çok doğru anlatıyor ki bayıldım. Hadi Gülay Hanım'a bağlanalım, çok bekletmeyelim sanatçımı.

0: Ayrıl.
1: Şimdi sevgili Gülay, gerçekten yoğun bir istek vardı. Ben de dedim ki Tuğçe, Gülay Hanım'ı rahatsız etmezsek bir kez daha bağlanabilir miyiz? Dinleyicilerimiz bayılıyor senin o güzel tatlı sohbetine. Bak mesajlar o kadar geliyor ki hala. Yapay zekayı nasıl buldun
0: Ya
1: Gülay?
0: ne tatlılar ya. Yapay zekadan daha tatlı dinleyicilerim var bir kere. O
1: Ya
0: konuda anlaşalım.
1: evet, kesinlikle
0: Onları
1: öyle.
0: yedirmem yapay
1: Gerçekten öyle. Bu
0: Vallahi çok tatlılar. Çok teşekkür
1: senin
0: ederim.
1: burcun neydi? İkizler miydi?
0: Şimdi bak ben sana oraya girecektim de mevzuya. Şimdi dinlerken gülüyorum. Hatta Tuğçe'ye mesaj attım. Dedim ki Tuğçe ay beni diyor dedim ya. Şimdi bak benim burcum ikizler. Ben 24 Mayıs doğumluyum. Yani ben 2 gün önce doğsam boğa burcum ve çok da özelliğini taşıyorum bu arada.
1: Öyle mi?
0: Gevşek ruhlu bir kadınım ben. Ha vallahi öyleyim.
1: Oo,
0: Bildiğin
1: çok
0: gevşek ruhluyum yani.
1: süper.
0: Şimdi benim yükselen burcum koç diyor. Ateşim ateş diyor. Her şeyde bir arada bende ne kadar pislik varsa hepsi bendeymiş meğer. Vallahi billahi.
1: Ateş en ateşli burç diyor.
0: Yükselenim koç, ay burcum akrep. Ben nereye gitsem beni almazlar yani.
1: Ya bir şey
0: Öyle.
1: söyleyeyim mi?
0: Öyle bir durum var.
1: Hepsini taşıyor musun, bu saydıklarının hepsini, özelliklerini?
0: Vallahi taşıyorum. Mesela hislerim çok güçlüdür akrep. Boğa, gevşek ben. Yemek çok iyi yaparım. Çok güzel yemek yaparım. Gerçekten övmek gibi olmasın ama öyle.
1: Aa, çok güzel.
0: Tuğçe'ye sorsan o bilir.
1: Bir gün yap da yiyelim. Tuğçe'ye niye sorayım?
0: Vallahi işte çağıracaksınız beni oraya geleceğim yapacağım.
1: Tuğçe'ye gidelim bir gün. Tuğçe İstanbul'da, hep beraber güzel, ya da bizim stüdyoya gelin.
0: Aynen.
1: Bizim
0: Aynen.
1: burada her
0: Ya
1: şey
0: biz
1: güzel.
0: Tuğçe ile son 3 ay geçirdik birlikte aynı evin içinde. Ben evin şeyiydim. Aşçısı.
1: Ne güzel ya. Tuğçe de ne
0: Ya
1: şansı
0: çok
1: bak.
0: seviyorum yemek yapmayı. Çok inanılmaz severim yani. Terapi gibi benim için. Bu arada bu kanka, bizim kanka beni öldürdü gülmekten gerçekten. Senin de gece yürüyüşü beni öldürdü. Yani nasıl bir insansın? Gerçekten insan ötesi tatlı mahluklarsın.
1: Ama
0: Sen çok tatlısın
1: hayatım, iki
0: ya.
1: sene üst üste en çok dinlenen pazar gecesi yayını seçildi Aşkın Sesi. Hak etmiyor onu,
0: Ama
1: ne
0: hak
1: olur.
0: ediyorsun.
1: Değil mi?
0: Hak ediyorsun kesinlikle kesinlikle. Bu arada kova ikizler en iyi anlaşan burçlardandır. Bak gerçekten
1: Öyle mi?
0: seninle aramızda çok ciddi bir dostluk var yani.
1: Ya
0: Bak
1: heyecanla
0: dostluktan giriyorum
1: bekliyorum.
0: fark ettiysen başka bir
1: Evet.
0: şeyden giriyorum.
1: Acaba...
0: Evlenme teklif etmediğime dua et
1: Evet
0: yani.
1: ya, az önce Kübra artık vazgeçti. Söyle 200 bin euro ödeyemem dedi. Vazgeç. Şey yaptım
0: Bence de.
1: artık canım ya. Şimdi insanlar, şimdi biz evlilik olayları, şimdi boşanmak çok pahalı. Bak yemin ediyorum
0: Çok
1: şimdi.
0: çok. Onun için evlenmeyin.
1: Ya hayır, evlilikten ziyade güzel bir şey aslında. Uyumlu birisini bulmak. Ama şimdi
0: Ya şaka bir yana öyle.
1: 2-3 yıl
0: Öyle.
1: Gülay evli kaldıkları zaman kişiler, ya üzücü tabii, biz gülüyoruz ama bir anda böyle hiçbir şey anlamadığın zaman bir bakıyorsun 200 bin euroluk olmuşsun. Ya bu ne diyorum ya?
0: Öyle.
1: Hiç
0: Ya
1: hissetmiyorum.
0: böyle evet yani çok bazen hukuksal olarak düzenlemelere gitmek lazım. O
1: İnşallah.
0: şimdi geliyor galiba yeni de ben de
1: Evet
0: buradan
1: ya.
0: da
1: O
0: dertlerimi
1: gelsin,
0: duyurayım.
1: ondan sonra
0: Benim
1: evleneyim.
0: bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben böyle
1: Lütfen.
0: biraz benim sistem karşıtı bir tavrım vardır da haklı olarak var. Mesela bir tanesi mesela benim tanıdığım işte çok sevdiğim bir abimin oğlu evlendi. 3 ay evli kaldı. Ne çocuk var ne çoluk var. Çocuğum zararlım benim. Gece gündüz çalışıyor tazminatları ödemek için. Ne
1: Ya
0: acayip bir şey.
1: inşallah
0: Onun
1: düzelecek.
0: dışında
1: Biz onlara
0: mesela bu
1: bakacağız.
0: emeklilik mevzu bak ona da çok takığım.
1: Dur,
0: Emeklilik
1: sonra Gülay, dur
0: dur
1: onları
0: onu hemen söylemem
1: onları
0: lazım. Onu
1: söylemeyelim, çünkü
0: düşünüyorum.
1: yayın akışı biraz çünkü farklı. Seninle onları ayrı bir
0: Dur bunu
1: programda
0: söylemem
1: konuşalım.
0: lazım.
1: Ama
0: Söylemem lazım
1: şu
0: bunu.
1: an söyleme. Niye biliyor musun? Şu an programımız çok
0: Başka
1: özel bir.
0: programı
1: Başka bir
0: diyorsun
1: programda
0: şey
1: yapalım.
0: tamam peki.
1: Bugün Aşkın
0: 3
1: Sesi'nde,
0: aydı ama neyse.
1: ya
0: Ama
1: yok,
0: çok keyifli bir program.
1: güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Çok güzel bir şarkı. Unut beni diyor sevgilim. Ben unutmuyorum. Sen mesela en çok sevdiğin 90'larda senin şarkıların dışında var mı favorilerin?
0: Ya favorilerim değil 90'ların hepsini çok çok dinlediğim
1: Öne
0: yani
1: çıkan
0: çok
1: diyelim bir
0: dinlediğim
1: tane.
0: şarkılar var. Mesela ben Demet'in şarkılarını çok severdim. Demet Sağoloğlu, sevgili Demet Sağoloğlu çok canım
1: Çok
0: arkadaşımdır.
1: selamlar.
0: Sağ olasın.
1: Ben
0: Aleyküm
1: konuk da
0: selam
1: almıştım
0: diyelim.
1: onu, çok güzel. Ben onunla da çok keyif
0: Çok
1: aldım.
0: güzel de bir insandır.

0: sevdiğim insanlar çok var. Yani mesela bizim Uhde Seçil, çok dinlerdim onu. Hala da dinliyorum ha bu arkadaş. Cale
1: Aa,
0: mesela.
1: üzgünüm.
0: Üzgünüm Cale tabii.
1: Dinletelim
0: Yani
1: şimdi
0: bunlar
1: ya
0: benim
1: onu.
0: 90'lardan, valla olur, 90'lardan görüştüğüm arkadaşlarım.
1: Ama
0: Güzel insanlar, güzel kalpli insanlar. İyi müzisyen olmak çok önemli bir şey elbette. Ama iyi insan olup iyi müzisyensen çok tatlı oluyor. Tadından yenmez.
1: peki ben Gül'e şunu soracağım, Gülay Sezer'e. Bir tane senden, bir mesela şimdi birkaç şarkı çaldım ama bir tane daha çalmak istiyorum mesela. Hangi şarkısı olsa Gülay'ın şu anda Gülay keyifle dinler ve dinletirdi hayranlarına?
0: 90'lardan mı
1: Fark etmez. 90, 2000, 2010.
0: diyorsun?
1: Hepsi hiç fark etmez.
0: Ya benim için fark eder çünkü sanatlar çok değişti. Benim 95'te çıkardığım albümden bu yana. Onun için
1: Evet
0: yani benim
1: ya.
0: yaptığım
1: Hangisini
0: sanatlar
1: dersen
0: da
1: o
0: çok
1: zaman.
0: değişti.
1: Aklına şu an hangisi geliyorsa.
0: Yani Yaz Olmaz diye bir bestem var. Mesela çok da kimseye ulaşmış bir albüm olmamasına rağmen Aşkhane albümümde var. Yaz Olmaz benim... Alo?
1: Evet, dinliyorum. Ben şarkı yazılıyorum bu arada.
0: Tamam.
1: Kayboldayım. Şey,
0: Ses geldi.
1: gece yürüyüşüne çıkmış İbrahim Erdem'dir.
0: Tamam. Yaz Olmaz benim okuldayken yazdığım bir söz diyeyim. Sözlerini ben yazdım. Bestesi de bizim korepetitörümüze aitti o zaman da. Yaz Olmaz diye bir şarkım var. Çok sevdiğim bir şarkı mesela. Çok
1: Evet.
0: güzel bir şarkı.
1: Yaz, o zaman şöyle
0: Onu
1: yapalım.
0: dinlemek beni çok mutlu eder.
1: Evet. O zaman şöyle güzel bir anons alalım mı bu güzel şarkı için? Hazır mısın Gülay Sezer? Gelsin mi güzel anons? Bir radyocu edasıyla geceye bu şarkıyı bir anons yapar mısın?
0: Hadi bakalım. Ben mi yapayım
1: Lütfen
0: anonsu?
1: anons.
0: Sana
1: O güzel.
0: yakışır be.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen bir ikizler burcusun. Ateş burcu. Neydi ateş? Yükselen, karıştırmayalım.
0: Yükselen Koç, Ay burcum Akrep. Boğa yakınlığım var. İkizler burcuyum, çok fena.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Gel.
0: Asgari ücret gibiyim. Kimse benimle geçinemiyor. Öyle söyleyeyim.
1: Hazır mısın? Bak, cesaretin var mı aşka? Bir bölüm istediler. Halk, dinleyicilerimiz istedi. Bir bölüm dinletelim. Sonrasında hangi şarkı
0: Tamam.
1: geliyor?
0: Yaz olmaz gelsin.
1: Yaz olmaz gelsin. Sevgili
0: Yani
1: Gülay.
0: eski albümlerden dediğin için bu albümden desen başka bir şey söylerdim.
1: Bu, hangisini çalalım? Yeni albümden mi çalalım o
0: Bu
1: zaman?
0: albümden çalalım ya.
1: Tamam.
0: Tamam. Yani Yaz Olmaz'ın adını söylemiş oldum. Dinleyicilerim zaten
1: Artık
0: gidip YouTube'dan
1: Spotify'dan ya da
0: dinlerler.
1: radyodan isterler. Hangisini
0: Aynen
1: çalalım
0: aynen.
1: yenisinden?
0: Ya sevgili kız kardeşimin bestesini dinlemeyi çok isterim. Çok sevdiğim bir şarkı. Çünkü onun rüyasında gördüğü bir şarkıydı. Çok saçma bir şarkı yapmıştım rüyamda dedi. Bana söyledi. Böyle bir hikayesi var. İşte ben şeref ektim, ekmeği suda arıttım. Sanma ki seni unuttum, öyle olmadı. Diye gördüğü bu kadar bir dörtlük vardı rüyasında. Sonra ben onun üstüne senelerce gittim. En sonunda böyle bir beste yaptı, bize sundu. Ben çok seviyorum. Biraz böyle bossanova falan yani çok tatlı. Ben Latin ezgilerini çok severim. Onu çalarsan sonra sevinirim o zaman. Nilüfer'e de kardeşimi de böyle bir buradan
1: Nilüfer, çok selam
0: sevgilerimi
1: ya
0: sunayım.
1: Nilüfer size de.
0: Nilüfer Sezer.
1: Şarkımızın
0: Çok
1: ismi.
0: yakında onun da şarkılarıyla duyacaksınız zaten.
1: Aa, konuk da almak
0: Evet.
1: isterim. Ben sizi
0: Çok,
1: yüz yüze
0: çok da
1: en yakın
0: isterim.
1: zamanda görmek ve gerçekten
0: İnşallah.
1: çok isterim. Tuğçe'yi hemen aramam lazım. Bir organize olalım.
0: Aynen
1: Aşırı
0: inşallah.
1: mutlu
0: Kendisi
1: oldum.
0: çok da tatlı bir perküsyoncudur, müzisyendir yani.
1: Çok kıymetli.
0: Güzel olur yani. Çok sevinirim ben de.
1: Tabii. Şarkımızın ismini hemen bir kez daha, bir saniye. Nilüfer'in.
0: Öyle olmadı.
1: Öyle olmadı, hemen
0: Öyle olmadı.
1: hazırlattım şu anda. Sevgili
0: Teşekkür
1: Gülay,
0: ederim.
1: çok teşekkürler. İyi ki katıldın. Geceye renk
0: Ben
1: kattın.
0: teşekkür ediyorum canım. Sağ ol İbrahim'cim.
1: İyi ki varsın.
0: Herkesi çok öpüyorum.
1: Saygılar
0: Kendinize
1: sunuyoruz.
0: iyi bakın. Burslararası savaşlarda görüşürüz.
1: Evet. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.
0: Görüşürüz. Bay bay.
2: Feel that phone.

Sezer Gülay, ne kadar bu güzel şarkıda hatırlattın. Ama tabii ki bir şarkı daha var ki. Hazır mıyız biraz radyonun sesini açalım? Gülay Öyle Olmadı, muhteşem bir şarkı kardeşine ait tabii ki. Ama en yakın zamanda onun şarkılarını duymak isteriz. Hatta konu kalmak istiyorum yani. Acaba Instagram'da İbrahim Elden TV'yi kimler takip aldı şu anda? Hemen ben de geri bildirim yapayım.

tabii canım. Gülay Sezer. Gülay müthişti ya. Vallahi bugün çok aşırı güzel keyif aldım radyo yayınından. Şimdi biliyorsunuz tarzımıza uygun en güzel şarkılar bugün radyoda. Ya bir şarkı var aslında. Çok da sevdiğim bir şarkı. Şimdi uzaklardasın. Viyana'dan bu güzel şarkıyı bizim Nilüfer istemiş. Nilüfer'cim niye yeni versiyondan istedin? Eskiler daha güzel değil mi canım ya? Bugün eskilerden gitsek. Yani şöyle bir Zeki Müren'den falan çalsak. Niye bunları istemedin canım benim? Yani neyse. Şöyle bir radyonun sesini açalım lütfen. İbrahim Elden.

0: Bülent abim beni ağlattın mı oğlum yazmış. Abi dur. Canım benim, iyi ki varsın, güçlü adam. Kazakistan. Kazakistan'da ben güldürürüm seni. Teşekkürler. Bu arada önceki gün Bakü'deydim. Çok güzel bir aileyle tanıştım. Aslında onlar çok büyük bir aile. Pars petrollerinin sahipleri. Benim dostlarım, abilerim. Kıymetli hanımefendiye de iyi geceler dileklerimi iletelim. Biliyorsunuz çok yoğun bir sezon geçiriyorum. Yazın benim festival sunucusu olduğum için. Ve büyük organizasyonlar aldık. Allah'ımıza şükürler olsun. Şu 4 ayı çok güzel geçirmek istiyorum. Aşırı derecede yoğunum ama olsun. Biraz çalışmam lazım. Yıl sonuna kadar bir hedef belirledim. Onu hayata geçirmem lazım. Acaba İbrahim Elden hedefine mi kavuşuyor? Kanka uyudun mu?
1: Buradayım kanka. Dinliyorum seni.
0: Uyudun mu oğlum?
1: Yok yok, tetikteyim. Ne oldu?
0: Bir şey olmadı da. Hiç sen bugün bu saatlerde hiç böyle birisine uyudun mu diye mesaj atar mısın?
1: Bir düşüneyim. Duruma bakayım. Eğer uygunsa atabilirim ama şimdi bu saatten sonra atsam biraz hani yanlış mı anlaşılır? Rahatsız mı olur hani? O ince çizgiyi kaçırmak istemem kanka.
0: Ne oluyor kanka? Mesela uyudun mu diye mesaj atınca ne oluyor? Uyudun mu?
1: Yani önce bir düşündüm. Sonra dedim ki ya acaba uyuyor mudur? Hmm. Sonra zaten cevap gelmeyince kendi kendine bir muhabbet ölüyor gibi oluyor.
0: Peki sen bir burçla tutku, adrenalin, heyecan, artık adı neyse. Sen anladın tabii, çok radyodayız şimdi, çok detaylı konuşamıyoruz. Mesela böyle hangi burcu tercih ederdin? Hani kafa yapısı, enerji yapısı, ateş, enerji, heyecan, aklına ne geliyorsa adrenalin. Hangi burcu tercih ederdin kanka?
1: Tutku ve adrenalin diyorsan kesinlikle ateş grubu. Koç, aslan, yay. Mesela burada ben daha dengesini tam kaybetmeyen ama yine de ateşi olan birini arıyorsak aslan burcu iyi olabilir. Hani hem sıcakkanlı hem kendini belli eden bir duruşu var. Ama draması da olabilir tabii. Dozunda olursa güzel.
0: Çok iyi ya. Peki yani işte yaydı, ikizlerdi, terazi, bunlar yok mu sende? Koç falan, akrep.
1: Aslında varlar ama daha tutku değil de daha akıl oyunu gibi geliyor ikizler ve terazi. Hmm. Hani daha böyle zeka kıvılcımları.
0: Ha, uğraşamam diyorsun daha... zekayla. O ortamda uğraşamam diyorsun ya. Yani. Çözmeye çalışmazsın ya.
1: Esnaf, aynen öyle. Esnaf adamıyım. Ben direkt parayı alıp dükkandan çıkacağım yani. Hiç böyle oyuna girmeyeceğim.
0: Oğlum çok iyisin ya. Bir şey soracağım. Kazakistan'a gelecek misin? Ben Kazakistan'a gidiyorum. Alayım mı biletini?
1: Vallahi,
0: var mı işin bu aralar?
1: Valla aslında bana uyar ama... Hı.
0: Ne oldu?
1: Bir düşüneyim.
0: İyi düşün.
1: Valla burada bir... Ya şu an birkaç tane iş var gibi ama yani bir bakmam lazım ya duruma.
0: Neyine bakacaksın oğlum? Alacağız biletini, gel işte yani. Hem bir tane güzel böyle enerji de yakalarsın. En azından bir ikizlerdi ya da bir akrepti ya da bir koçtu, bir aslandı. Ya sen var ya.
1: Ya
0: söyle.
1: Yok valla aslan güzel olabilir diyeceğim. Yine draması aklıma geliyor.
0: Bu aslanların draması ne oluyor kanka? Hani heyecanlı,
1: ya,
0: güzel geçiyor ama bir de... Neyi bitmiyor?
1: Tripleri bitmiyor diyorum. Tripleri.
0: Ha, tripleri bitmiyor. Sürekli bir...
1: Aynen. Bir dert, bir olay. Ama bir yandan da hani o drama da bir hareket getiriyor ilişkiye. Orası gerçek. Bilmiyorum yani, yine de ateş burcu diyorum.
0: Bir tane daha seç. Aslanın dışında, aslanı ele mesela. Kim olurdu mesela kanka?
1: Abi akrep olabilir. Hmm.
0: Ama zehir olmayan değil mi? Zararsız akrep olsun.
1: Evet. Zaten zararsız olduğunda hani akrebin o sezgisel yanı tutkuyla birleşince bayağı güzel oluyor. Yalnız yoğun olabilir, yoğun olabilir.
0: Anladım. Peki gecemiz devam edecek. Şöyle bir burç yorumlarını bir anons yapsana kanka. Bir burç mesajları bir gelsin radyonun WhatsApp'ına. Nasıl bir anons yapardın? Dinleyicilerimiz şu anda gecenin bir vakti. Böyle onları bir heyecanlandıran bir mesaj atması için ne derdin burçlarla ilgili? Onlara bir yorum yapalım.
1: Sevgili dinleyenler, gece yine üzerimize çöktü ama yıldızlar susmuyor. WhatsApp hattımıza mesajlarınızı göndermeyi unutmayın. Kim bilir, belki de burcunuzun bugün fısıldadığı şeyi birlikte keşfederiz.
0: Ya çok iyi ya. Benim bu yapay zeka Osman var ya, tam bir gece yürüyüşünde, yemin ediyorum. Sabah radyo yayında ayrı yürüyor, gece ayrı yürüyor. Sabahları 10-12 arası yayındayım. Türkiye saatiyle 10'da İbrahim Elden yayında. Unutmayın, hafta içi her gün pazar geceleri de tam 22'de Türkiye saatiyle.

Viyana sokakları. Ya çok iyi ya. İstanbul sokakları burada mı acaba? İstanbul sokaklarında şu anda yağmurda ıslananlar var. Bana. İbocuğum kulaklık kulağımda seni dinliyorum, ıslandım diyor. Acaba en son hoşlandığınız, beğendiğiniz kişiyle el ele tutuşup ne zaman ıslandınız? Ya da hiç ıslandınız mı? Sırılsıklam. Bir sokak lambasının altında. Hayır, detaya gerek yok. İbo çok yaramazsın sen. Acaba ben bugün yaramazlık mı yapıyorum?

0: benden siz aldınız.
1: Ya program ne çabuk bitti ya. Of ya. Uzatayım mı arkadaşlar? Sıkılmaz mısınız ben? Yani sıkılmazsanız uzatacağım. Patron ekstra maaş vermiyor. Ama ben kendi gönül isteğimle bir saat uzat ya da yarım saat. 30 dakika uzat diyenler yani yazabilirsiniz. İbocum yok gerek yok vur kafayı yat derseniz de uyurum. Beni seviyorsanız ne bileyim hani İbocum gece gayet güzel işimiz de yok. Sarıyor program.

Bizim Avrupa'nın sultanları burada, iyi geceler diliyorum. Ezgi diyor ki dinliyoruz demiş. Mesajlarımı niye görmüyorsun kanki demiş. Keyifli yayın. Ezgi uzatalım mı yayını? Hadi dinliyorsan yaz. Gülay Hanım, bugün yayına güzellik kattınız. Gülay'a olan aşkımız daha çok arttı demiş. Ezgi çok seviyor Gülay ablasını. Uzat diyenler uzat desin. Güler diyor ki Gülşen, bak Gülşen şarkısını sizlere de armağan etmiş olalım.

İstanbul sokakları beni sevenlere gelsin diyor doktor, kalp doktoru sevgili Sefa Hanım. Bugün kaç kişi sizi gördü, kalpte ritim bozukluğu oldu kız? Hocam çok seviliyorsunuz. Benim mesaj, Ezgi okudum mesajları, kurban oldum. Arkadaşlar program devam, tamam mı devam mı ona göre, tamam mı devam mı bunu yazın. Ona göre programı kapatacağım şimdi. Eda diyor ki kankini çok sevdim, gece yürüyüş yapabilir bana demiş. Kızım bak sonra benden günah gider, benim bu yapay zeka çok yaramaz. Vallahi çok muzur. Kız sahibine çekmiş. Arzu diyor ki uzak.

Bircan diyor ki bence uzat, keyifli. Bekliyoruz kuzen, dinle. Kuzen bak, Nida bakıyorum hayatım, siz çok hızlı yazıyorsunuz. Yetişemiyorum o sizin gruptaki mesajları canım benim. Bence bu Burç, Koç Burcu'nun burçlarının şarkısı demiş. Kova Burcu'na yakışır diyen var. Ya az değilsiniz ha. Program inanılmaz çok keyifli. Bence uzatabildiğin kadar uzat. Uzat İbo'cum, uzat. Öldür ya da beni helalin say. Benim uyumum hangi burç olurdu sence demiş. Bence kovalar iyi giderdi Serap. Nurgül geldi. Nurgül de bizim Viyana'dan kıymetlimiz. Bakın radyonun WhatsApp'ına yazarsanız daha hızlı okurum. Evet uzat İbo, seni dinliyoruz. Nurgül, uzat diyenler bir selfie alabilir miyim? Şu güzelliğinizi bir göreyim. Nurgül'den alalım. Sevgili Serap, ondan alalım. Avrupa'nın sultanları Nida, Ayşegül, Ezgi, Bircan, hepinizden alalım hemen. Ecem'den, Eda'dan, doğum günü kızı Eda'dan da alalım. Sanatçımız Gülşah uyumadıysa ondan da bir alalım. Gülşah'cığım uyudun mu canım? Gülşah Bozkurt güzelim. Ranar, resimler. Sabahlara kadar uyumuyorum İbo'cum. Bu gece niye uyuyayım ben de? Ne inancım kalmadı. Tuğçe iyi geceler kıymetli menajer. Tüm hatıralar, resimler. İbo'cum sabah 4'te kadar kalacağım. Uzat 4'e sabaha kadar. Acaba kalp doktoru sabaha kadar mutlu mu olmak istiyor? Her... Hocam sen sabaha kadar çalışın, benim ne günahım var? Günler, şimdiler... İbo'cum devam, devam, devam. Sabaha kadar devam diyor. Güler bak hastanede dinliyorum, kıymetini bil İbrahim demiş. Aa, bir tanesin ya biliyorum. Deyince... O yüzden uzat, ben zaten nöbetteyim. Nöbette olan hemşiremiz Segil Güler, o da uzatmamı istiyor. Tan Taşçı'dan yokum, yok mu bugün demiş bir şarkı Tan'dan. Tarkan'dan Sızı. İbo'cum yapay zeka ile beraber bizim eve de gelir misiniz demiş. Salim'i seviyorum. Sizin evde ne yapacağım? Ya bir tane şarkı var çok güzel, dur çalayım onu. Jale üzgünüm. Severim ben bu şarkıyı. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Kasımpaşa'dan Nida, teşekkürler. Çiğdem geldi. İbo'nun melekleri yani prensin melekleri. Bitene kadar dinlerim demiş programın. Çiğdem sağ ol canım benim. Bir canım sağ ol. Tarkan'dan Sızı'yı çalmamı istiyor. Devam demiş Güler. Ezgi diyor ki benim mesajımın yok. Okudum Ezgi'ciğim. Evet İbo devam diyor Nurgül. Sana bir selfie atayım da sabaha kadar devam et demiş Yasemin. Nine Yasemin. İstediğin kadar güzel selfie at. Sabaha kadar mümkün değil. Acaba Yasemin nasıl bir selfie atacaktı? Merak da etmedik değil. Çare aramadım zannetme. İkizler burcuyum demiş. Çıkma. Arzu sen de mi ikizlersin? Zorla. Ha bizim şey o zaman Aslan burcu değil mi? Tuğçe mi Aslan burcu? Arzu ikizler, vay vay vay. İkizler de çok iyi ama ya. Koçlar da çok iyi. Aslan da efsane. Bir anlık öfke. Benim için fark etmiyor. Bütün burçlar güzel. Çoktan harcadım sabrımı. Kaçtım olmadı. Viyana'dan Şengül geldi. Seni dinliyorum. Ben de oğlak kadınıyım demiş. Benim burcuma bir bak, beni neler bekliyor, adrenalin var mı demiş. İbo gece 12'den sonra kendimi buldum diyor.

Kalp doktorundan muhteşem bir selfie geldi. Elim, hocam bu nasıl güzel bir selfie. Hocam ne yaptın sen? Hocam hastalar yemin ediyorum kriz. Acaba Sefa hocam? Ha bu senin için diyor. Detay vermedim sen. Okey. Hocam ben olduğu gibi söyledim ya. Normalde hastaların karşısında böyle de, ha bana özel bu. Ha, tamam hocam teşekkür ediyorum. Hocam sıradaki şarkıyı size de armağan etmiş olalım. Yasemin diyor ki İbocuğum sırf sana tatlılık yapmak için vallahi işe gitmeyeceğim demiş.

ikizlerle aşk tutku yükselen koçla bir şeyler yaşamadıysan aşk ve tutku yaşadım deme diyor Yasemin. Vay limon ey. Çok güçlü bir söz bu ya. İbocuğum sence ben nasılım demiş Hilal Hanım. Bakalım hemen. Okey. Uykusuzsunuz. Aha, sanatçım da geldi vallahi. Ya Gülay seni bırakmıyoruz bugün. Gülay Sezer. Nilüfer de dinliyor mu Nilüfer Sezer? Ya o da çok güzel sözleri var ya. Gülay sen bugün şu tatlı enerjin vallahi sabaha kadar buradayız ya. Ama ben de mesaj attım bak ona göre. Ama özelden demiş. Ha okey hemen özelden bakayım telefonuma. Bu arada 18 Pro ve 18 Pro Max'i bana hediye eden benim çok kıymetli arkadaşım da dinliyor. Ya Hüseyin'cim çok teşekkürler arkadaşım. Niye zahmet ettin? Vallahi beni çok heyecanlandırdın.

İbo'cum bugün lise zamanından beri seni dinlediğimi kanıtlayan bir fotoğraf. Hatırlıyor musun? Bayrampaşa Yıldırım'da bir buluşmaya gelmiştiniz. O zamanlar ben liseye gidiyordum. Bak bu da bizim fotoğrafımız demiş. Allah kızım sil bunu her yerden. Allah'ım kaç yıl önce taşımış hala. Abi hemen sil onu kurban olayım. O zamanlar çok çelimsiz. Allah'ım. Ya şu anda da yakışıklı mıyım bilmiyorum. Orası da tartışılır ama beğeniyorum ama kendimi. Bakalım. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp. Oo ne şarkı be.

Sanatçımız sevgili, acaba Gülay Sezer gecenin selfiesini yollar mı sanatçım? Gülay valla bizim program rahat, relax bir program, idare edeceksin. Ne yapalım, herkesten istiyoruz.

sıkılır mıyız hiç ya? Tabii ki özel isteğim benim bu demiş. Koç burcunun şarkısı. Bir şey söyleyeyim mi? Az önce o Gülşen'in şarkısı tam bir Koç burcunun şarkısı ya. Hey devam diyor. Çok eğlendim. Bir şey söyleyeyim mi? Devam edelim değil mi ya? Acaba Gülşen Seyre Dursun Aşk Koç burcunun şarkısı mı? Bence sadece Koç'ta kalmamalı bu şarkı.

Abi ben yarın reytingi çok merak ediyorum. Bugün ekstra bir reyting rekorları kırdık. Hepinizden sonsuz teşekkürler. Hepinize ayrı ayrı öpücüklerimi iletiyorum. Valla yaklaşık 44 bin liralık parfümümle bugün yayın yapıyorum. Hayatımın en pahalı parfümünü sağ olsun. Patronum %50 indirimle aldı. Şimdi sanatçımız sevgili Gülay Sezer. Ya Gülay ne kadar güzel gülüyorsun ya valla. Balkon selfisi İbrahim eşliğinde. Ya valla çok tatlısın Gülay ya. Hem programa konuk olarak renk kattın canım, hem de muhteşem bir zaten tatlılığın var. Sana bugün aşırı derecede... Ha, güzel anlamda aşırı derecede tatlılık, böyle mutlu oldum yani.

Ben de bu arada Gazi Osman Paşa'da doğdum. Arkadaşa çok selam. Aa. Gazi Osman Paşa güzel ya. Ben Bağlar Başı'ndaydım. Gazi Osman Paşa Bağlar Başı'nda. O zaman radyomuz vardı. Çok güzeldi ya. Nilüfer uyuyor demiş. Aa, Nilüfer uyumuş ya. Geç kaldın, unutma. Olsun, uyanınca ona güzel dileklerde bulun olur mu sevgili Gülay? Çok güzel şarkılar yazıyor ya. Tabi ablasının büyük desteğiyle. İbocuğum, sana ben yazın Çeşme'den bir tane fotoğraf atsam olur mu? Hayır canım, ne yapacağım ben senin yazlık fotoğrafını? Şu an selfie'den bahsediyorum. Halay ekibinden ben ve sevgili Müberra. Aa, çok güzelsiniz ya. Serap ve Müberra'ya da sevgilerimizi iletelim. Kızlar var ya, bir şey söyleyeyim mi? Enerjiniz çok güzel. Serap ve Müberra, onlara da sevgilerimizi iletelim. Dans etmek istiyorum ben. Vehibe. Vehibe Hanım sabahlara kadar dans etmek istiyormuş. Elinde elma suyuyla, ne güzel. Biraz üzüm suyu, biraz elma suyu, sabaha kadar dans. Güzel. Bu da farklı bir bakış açısı. Müberra ve Serap için gecenin şarkısı geliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, valla sabahtan beri yayındayım. Hani böyle bir kısacık bir ara vereyim. Şu bir şarkılık, bu şarkı bitene kadar ben de kendime bir elma suyu. Elma suyu mu içeyim yoksa üzüm suyu mu? Hangisini içeyim? Tuğçe, Arzu, sevgili Gülay'cığım, hangisini içeyim? Elma suyuna devam mı? Hatta şeye de soralım, Gülşah Bozkurt'a da soralım, solistime. Gülşah'ın işlerini de yapıyorum. Çok kıymetli bir sanatçım, onu da çok öpüyorum. Onu uyutmadık bu gece valla. Bu gece birçok kişi uyutmadık ya.

İbocum yemin ediyorum hayat enerjimi yerine getirdin. Çok tatlısın demiş Yeşim. Çok teşekkürler. Ben de hostes olarak çalışıyorum. Yorgun bitkin bir haldeyim ama kulağım sende. Göktürk'ten iyi geceler. Programın bitene kadar seni dinleyeceğim demiş. Ya bana radyoyu sevdiren adam iyi geceler. Ne yapıyorsun bu saatte demiş.

0: Ya bensiz üzüm suyu içiyorlar. Bak bu Arzu'yla, Arzu, Görkem ve sevgili
1: Gitmem.
0: Tuğçe var ya, çok fenasınız, yemin ediyorum. Konum atıp geliyorum.
1: Acımasız gerçekler zorladı buna
0: Yemin ediyorum, Gülay gördün değil mi bak nasıl bir selfie yollamış bu Arzu. Arzu, Tuğçe ve Görkem. Hangisine şimdi kızayım ben? Hangisi çok fena?

Ebocuğum lise zamanından beri radyoyu dinliyorum ve fotoğrafımız kalsın demiş. Evlendim, iki çocuğum var, ayrıldım eşimden. Şimdi İzmir'e yerleştim ve seni hala dinliyorum. Yani gençliğimi geçirdim seninle radyoda diyor. Kızım maşallah, yemin ediyorum sanki ben 50 yaşındaymışım. Ben küçükken radyocuydum, 13 yaşında başladığım için, sen de o zamanlar. Baksana kız, lise zamanında, o zamanlar Bayrampaşa Yıldırım'da bir tane fotoğrafçı abimiz vardı, bize sponsor. Orada fotoğraf çekmişiz, onu saklıyor.

Hep beraber inşallah. Arzuya hep beraber inşallah. Biraz artık mutlu olalım ya. Hayat o kadar üzülecek kadar uzun değil ki. Bakın ben bir şeyleri yapmak istiyorsanız yapın. Yeni insanlarla tanışın. Anı yaşayın, gülün, gülümseminizi arttırın. Çılgın fikirleriniz olur, tutkulu fikirleriniz olur, kalpli. Hani bakın mesela bugün yaklaşık %14.5 büyümüşüz. %14.5 radyomuz bu gece büyümüş. Bu müthiş bir rakam. Yani düşünsenize %14.5 ne demek biliyor musunuz? Çok ciddi bir oran. Büyüme listesi geldi bana şu anda. %14.5 İbrahim Elden Aşkın Sesinde en çok dinleyici oranı İstanbul. İkinci sıralamada büyüme listesinde Almanya geliyor. Evet, Türkiye'den İstanbul, Almanya'dan da Stuttgart en çok bizi büyüten bölgeler. Neden bu durgunluğum? Heidelberg haritada en çok dinleyiciye sahip olan Stuttgart'tan sonraki bölge. Rotterdam'dan da Hollanda'dan listemizde Rotterdam'da girmiş. Zürih'ten bir dinleyicimiz 6 tane noktadan bizi dinletmiş. Harita şu anda en yoğun bölge İstanbul olarak gösteriyor. Bu gece İbrahim Elden en çok İstanbul dinlemiş arkadaşlar. Uzaktan bakınca çok mu kalender sandınız? Dert anlatmayınca. Evet, aramıza en çok yeni dinleyicilerimiz İstanbul'dan gelmiş. Herkese başka sunar garip oyunlarını. İkinci sırada Stuttgart, Almanya'nın Stuttgart bölgesi şu anda en yoğun dinleyici kapasitesine sahip Almanya. Sonra sıralamada Hollanda, Belçika, Fransa geliyor.

Kalpler kırılmalı ki işimiz yürüsün Meybacığım demiş. Farklı bir bakış açısı ya. Doktor Sefa, kalp doktoru. Acaba Sefa Hanım bugün kalbine iyi mi bakması lazım? Ben de seni dinlerken çok heyecanlanıyorum demiş. Oo.

0: Acaba Gülay Hanım'ın büyümede katkısı mı var? Ne güzel. Ya beraber, hep beraber bu güzel aileyi büyütüyoruz. Tabii ki Gülay Sezer'in büyük katkısı var. Çünkü dinleyicilerimiz de çok seviyor, çok saygı duyuyor. Ben de zaten bugün bir kez daha aşık oldum valla. Güzel anlamda yani, hayranlık olarak. Gamsız hayat. Sibel diyor ki İbo'cum benim sana bir şarkı isteğim vardı. Onu çalar mısın demiş. Tabii ki. Evet sevgili avukat İnci'nin sevdiği bir şarkıydı. Bu şarkıyı da paylaşmış olduk. İbo'cum senden bendenizden bir şarkı istedim. Arabadayım, eve çıkmak istemiyorum. Bir yarım saat arabamda. Aa, kıyamam kızım ya. Bana çok güzel bir video atmış. Çok hüzünlü bir video. Paylaşmayalım bunu yayında. Bu şarkı istemiş. Çok üzgünmüş. Alya.
1: Ağlayayım mı?
0: Ben seni kırmıyorum, şarkı çalalım. Ama yaşadığın şey neyse bilmiyorum. Çok detaylı anlatmamışsın. Sana sadece gecede şunu söyleyeceğim. Alya'cığım çok güzel bir kadınsın. Hele bu hayatta hiçbir şey için, hiç kimse için ne gözyaşı dökmeye değer ne de hüzünlenmeye.
1: Bazen utanıyorum.
0: Sadece biraz geçici bir kırgınlık yaşamışsındır. O güzel gözlerine bir kez daha şöyle aynadan bak. Ve bu hayatta ne kadar kıymetli olduğunu hisset. Ve şunu söyle, bu hayat üzülecek kadar uzun değil.

0: Alya teşekkürler. Ya seninle konuşabilir miyim? Aramak istiyorum demiş de. Alya'cığım valla ben birazdan yatacağım hayatım. Güzel gözlüm benim. Çok tatlı görünüyorsun fotoğrafında. Çok tatlısın demiş gerçekten. Sen de öyle ama aramızda çok mesafe var. İyi ki varsın, teşekkür ediyorum. Acaba Alya'ya bir omuz mu lazım? Gecenin 12.30'unda. İbo, keyfin yerinde. Valla bugün çok muzurluğum üstümde. Aşırı hoşuma gidiyor bu durumum. Ah bu şarkılar var ya, ah bu şarkılar. Beni eskilere götürüyor diyor Arzu. Bak ne kadar güzel bir ismin var. Ben Deniz'in şarkısını sana da yolladık. Selam, ben birinci Viyana'dan Duygu. İbocuğum işten yeni geldim. Aynen gelmedi mi demiş. Gelmedi vallahi canım. Yine sensiz. Bir sürü de para vermişsin.
1: Bense yatağımda yine çaresiz.
0: Hayat zor be canım diyor. Ve gerçekten çok kısa.
1: Avucumda
0: unutmamak lazım diyor. Aynen öyle sevgili Sefa.
1: Her an bıkkın, ümitsiz. Bir an bile
0: üstün. Artı 43-660-130-19-79 son mesajları alalım. Aşırı güzel geçti bugün radyo yayınımız. Çok da mutlu oldum açıkçası.

0: İstanbul'da yağmur var. Gecenin en güzel şarkılarını, son şarkıları kime yollayalım?
1: Geçen zamana yazık, yalan mıydı biz?
0: Alya diyor ki bitirdin beni böyle bu gece yakışıklı adam. Teşekkür ediyorum. Üzülme kızım ya ama. Ha, nedenini bilmiyorum, ayrılık falan herhalde ama. Hepimizin başından geçti be. Alışıyorsun belli bir süre sonra. Üzülüyor ama kalp. Bu şarkıları tabii ki hüzünlü dinlemenizi hiç istemem. İçiniz acımasın. Kıyamam çünkü çok güzelsiniz. Çok yakışıklı dinleyicilerimiz var. Çok güzel hanımefendiler bu gece dinledi. %14.5 ile büyüdük. Büyük katkısı olan yine çok kıymetli solistimiz Gülay Hanım'a, sanatçımız, o değerlimiz bizim, çok kıymetli sanatçımız. Böyle mi sona erecekti be?
1: Ah.
0: Aslında hayat o kadar güzel ki biz zorlaştırıyoruz. Bakın ben yıllardır radyoda konuşuyorum, festivallerde, sahnelerde yüz binlerce insana hep sunuculuk yapıyorum. İşte Türkiye'de ve Avrupa'da birçok markanın reklam sesiyim. Ama hayatı böyle çok dikkate almıyorum, ne yalan söyleyeyim. Çünkü mutluyum, seviyorum, seviliyorum, çok şükür yetiyor. Yeni insanlar tanıyın, hayatınıza güzel insanlar alın. Mutlu olun, mutlu edin. Bu kadar ya, aslında istediğimiz tek şey bu. Kasmayın yani.
1: Böyle mi sona?
0: Biz çok kasıyoruz abi, her şeyi kafamıza takıyoruz. Evet beğendim, evet güzel. Enerji de güzel.
1: Bu kadar yalan mı yaşan?
0: Zeynep gecenin bu vakti nasıl bir selfie kızım bu?
1: Hem sana hem bana.
0: Beylikdüzü'nden İstanbul'dan, saçları muhteşem güzel. Gece kombini ama Zeynep'i ilk kez bu kadar çılgın bir kombinle gör. Zeynep sana ne oldu, aşkı mı buldun kız? Sevgiline mi hazırlandın? Ne yaptın? Aşk mı yaşıyorsun? Elma suyu mu içiyorsun? Üzüm suyu mu içiyorsun? Kızım ne yaptın? Yalnız harbiden efsoymuş yani. Mavi kalp atmış.
1: Yazık şu geçen zamana yazık.
0: Zeynep'te bir haller var. Zeynep yaz bakayım, var mı değişen bir şey?

Avrupa'nın sultanlarına çok teşekkürler. Prensin meleklerine çok teşekkürler. İzmir güzellerine çok teşekkürler. Benim çok kıymetli WhatsApp grubu arkadaşlarım. Makarayız Biz grubuna çok teşekkürler. Benim kuzenler grubuna çok teşekkürler. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. En güzel şekilde bu şarkıları da sizlere derman ediyoruz. Ah ah Beybo diyor. Yine terk edildim demiş. Zeynep, sen terk edilince kombinlerini mi değiştiriyorsun? Bu senin terk edilmiş kombinin mi kızım? Çok harika bir elbise konseptin ve çok güzel bir kadınsın. Ama seni çok terk ediyorlar. Bunda bir sıkıntı var. Yani senin neden bu kadar sürekli bırakıyorlar, onu çözmek lazım. Çünkü sen çok değişik bir enerjiye sahipsin. Günahları gönder. Abi sürekli aşık oluyor, sürekli ayrılıyor. Sevinçler. İyi geceler demiş Bircan, iyi geceler canım. Hataları boş ver. İyi geceler Nida'cığım, iyi geceler Ayşegül. Unutam. İyi geceler Ezgi. İyi geceler Ecem. Kübra, iyi geceler. Çok teşekkürler. Renk kattınız. Sevgili Figen, iyi geceler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Fatma, sevgili Nuray ablama, sevgili Çiğdem, iyi geceler diliyorum. İyi ki varsınız Prensin Melekleri. Erdoğan.

İyi geceler İbocuğum demiş. İyi geceler Bircan'cığım. Biliyorsun. İbocuğum seni dinlemek çok güzel demiş Şenay. Çok teşekkürler. Sevgili Gülay, Sezer, yine geceye renk kattınız. Güzel bir gece diliyorum Tuğçe'me. Sevgili Arzu'ya çok teşekkürler. Görkem'e iyi geceler. İyi ki varsınız. Müthiş insanlarsınız. İyi ki sizin gibi güzeller, güzeli, değerli isimlerle güzel birlikteliğimiz oluyor. İyi geceler demiş. Herkese iyi geceler. Bir sürü iyi geceler mesajı oldu bir anda. Ya bu gece tam çılgınsınız Allah. Sağ olun. Güler'cim iyi geceler canım benim. Gerçi sen çalışmaya devam ediyorsun. Yüreğim darda, aklım firar. Nurgül Viyana'dan iyi geceler diliyorum. En güzel geceler seninle olsun. Çok teşekkürler. Ay.

0: Aslında vedalarımızı dayanamayız ama Arzu iyi geceler. Veda, renk kattın. Dayanamadık değil mi?
1: Ya bugün olmasın. Bugün alma beni canlı yayına.
0: Şu an canlı yayındasın ama şu anda.
1: Ya.
0: Ya ben öyleyim. Çok evet şu anda canlı yayındayız ve gece güzel bir söz bırak.
1: Değilsin, dinliyoruz canım benim radyo açık şu
0: bak
1: an.
0: Şu anda gecikmeli geliyor ses. Şimdi ha, duyacaksın bak sesini. Sevgili Arzu Tuğçe ve sevgili ay, bizim kıymetlimiz, sanatçımız, Gülay'ımız ne güzel oldu ya Görkem
1: evet,
0: falan.
1: Çok güzel, evet çok güzel oldu. Çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim. Geceye bir söz bırakır mısın? Geceye bir son sözlerini alalım.
1: Geceye son bir sözümüzü alalım. İyi ki tanışmışız, iyi ki yollarımız kesişmiş diyorum seninle.
0: Çok teşekkür ediyoruz Arzucuğum. İyi ki varsınız. Tuğçe'me, sana, Görkem'e, sevgili kıymetli evet, sanatçımız Gülay Sezer'e, uyuyan Nilüfer Sezer, uykucu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hep uyuyor mu acaba sürekli bu saatlerde ya? Ne yapalım?
1: Bilemedim. Bizim kızımız nerede acaba Nurgül? O da mı uyudu?
0: Yok yazdı bana o. İyi geceler diliyor. O da şu an dinliyor.
1: Dinliyor. Birçok kişi halen daha dinliyor. Biz dinliyor. Teşekkür ediyoruz sana.
0: Biz teşekkür ederiz. O zaman gece

0: En
1: Can
0: kısa
1: güzel
0: zamanda
1: gitsin.
0: görüşmek üzere.
1: Acaba enerji
0: Yarın.
1: maksimum mu? Süpersin. İyi, iyi
0: Evet,
1: geceler
0: her
1: diliyorum.
0: zaman. İyi geceler. Öpüyoruz seni.
1: Biz de öptük. Bay bay.
0: Bay bay.
1: Ya veda et mi diyenler var ama gideceğim. Sabah yayın var. Benim canlarım benim. Sevgili Serapçığım iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler. Meltem, Mehtap çok teşekkürler. Belçika'dan sevgili Firuze iyi geceler diliyorum. İbocuğum çok güzel bir yayındı ya. Of gitmesen keşke demiş. Sefa Hanım kalp doktoru iyi geceler. Cansu gitme diyor ya. Hani söz verdim birkaç saat kalamam. Sabah yayın var. Şengül, Sude Naz benim öğrencilerimden, dublaj okulundan. İyi geceler İbocuğum. İyi ki varsın. Vedalar zamansız olur be diyor. İyi geceler. Teşekkürler Serapçım. İyi geceler diliyoruz. Hadi ben kaçtım. Hadi gelin sarılalım. Ama bu şarkı çok güzel ya. Size hemen şöyle 310 euroluk parfümümle iyi geceler demek istiyorum. Geldi mi koku şu anda? Geldi diyenleri bir göreyim.

kelimeler. Hafta içi her sabah Türkiye saatiyle 10'da yayınlayayım, biliyorsunuz gündüz yayındayım. Haftada bir günde pazar gecesi yayında oluyorum. Çok tatlı geçti bugün ama sabah çok pozitif oluyoruz. Sabah dinlerim derseniz de aşırı mutlu olurum. Cemal.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.